Dostum Lisa yaş durupla bir çet el karxanasının tayanç kadrlar bölümünde grupu başlıklık oranığı çıxdı. Köpçülüğünün nəzirdeki küşlük ayalı aylandı. Gerçi Lisa'nın oranı ve kırımı tən xordaşlarının xeylili yuquru bolsun mu, ama Lisa şirkette anç hoş alamaz. Çünkü o şirkette özünü daim yalğız qalğanda kes kılıdı. Bölümdeki hizmettaşla xarakteri, kızıqışı boyunca her xil kiçik çemberlerine hazırlı kılıb aldı. Bırak bulanın köpüncüsü de o yok. Çüşleri aşxanığa tamak yegili bağında başkalar top top olup mansa o haman yalnız kalıdı. Dəslapda bəkli işçim sıkıldı. Özümünü tolum nacarda kes kıldım, dedi Lisa bir qetim işkimiz birli tamak yavatkanda. Bırak keyin həmmini düşendim. Ameliyat onda qamaskan. Sözləb kəlsək, Lisa'nın yalğız kaldırılışının səbəbi tolumu qızıqarlıq. Əsildeki grupu başlıqı yötkülüb kətkəndin keyin yuqurdaki rəhbərlər barlı xizmətçiləni bu oranı talışıqı rəğbətləndirdi. Bıraq onundan başqa eş kim iltimas sunmadı. Şunun bilan Lisa'nın əmli təbiyli yuqurladı. Bunun da bir tərəfdən onun qayrıdı, yəni bir tərəfdən xizmət nəticəsinin həqiqətən körünərlik işgəlliki səbəb oldu. Bıraq başqa xizmətdaşlar bundaq oylamadı. Bütünlüğü yerlikleşken bu çet el karxanısı da işlani etraptikilerde jar silişini hemmeli adam yaxdırıp getmeydi. Burunki adet boyunca köpçelik pekat işçide bilişip sükut kılsıla hizmet stajı en yukarı konu hizmetçi kaydı boyunca aşı oranı təyillinudu. Şuna bu qetimliğe şaptol üzgücü oylubağa yerden Lisa bop kaldı. Köpünç kişiler adilikini qoğuluşvatkan muhitta adilikini saxlaş. Şöbisiz ki en bihatar usul bop kalıdı. Yukarıya intiliş təşəbbüs kılınmaydı. Navada, muşundaqlıqı səbəblik tırıştın vazgeçsə, axırda ziyan tartıdığını yanılı özü bop qalıdı. Yeni 2 yıl ötkəndin kiyin ifadisi körünərlik bolğan Lisa'nın əmili yeni bir dərəcə özgəndə, xizmətdaşları əksicə anç köp bir nərsə deymidi. Pərıq bəhli çoğuyub kətkəllikdən həsət qılğudək mu qayır tıqamidi.

Üçüncü, turmuştaki mükemmellikke bolgan intilişini taşlan. Kişilik hayatta kemçilikning bolishi qo'rqinchli emas. Qo'rqinchli shuki, siz kalınızdan ötküzüp demeyi, hemişe adet karakterlik alda, aşu köngülsüz işlağı tikilip bilip, hem de bunu köngülünüzden çıkırıp demeysiz. Daim koldun berip qo'ygan adam ve işlar üçün bir aram bolusuz. Ama özünüzden ilgidi bağ bolgan nurgun güzelliklerini nazardan saqıt qılısız. Yakında bir dostum aşkan zibo zinnet dokunuğu berip onu izledim. Tüştün kiyen xeridar az edi, o dukandaki yaxşı xristal xam materialını mağın körsetti. Bir parça xristalını bir xarablı yaxtırıp kaldım. Ama kolumu elip, astayrılı közetkendin kiyen, onun sol taraf astanğı burcigede bir roşan arlaşma barlıqını baykıdım. Birinci inkasımda, nemi degen əpsoslanarlıq tap oyladım. Dostum qaqaqlap külüp getip, bu onun bağısıgı qatli təsir yetküzmeydim. Eksce kesip ehlileri onun da noksan boğaşka, onun saplıqını çüşendirdu dap karaydu dedi. Şundaq, hemen nersinin yeriqi ba, aşu yeriqtin nur çüşüdü. Dünyada heşkandaq nersen mutlaq mükemmel emez, biz mu hem şundaq. Bu mükemmel bolmaslıqni, bəxtinin tosalğısıga aylandırış, ya ki mervayit payda kılıdığan şeğilgı aylandırış, pekat özümüzden onun qandaq muameli kılışımızga bağlıq. Mükemmel emeslikini etirap kılış, dəl mükemmellik qarap ilgirleş üçün. Turmuş mu, oxşaşla kemçilikini qobıl kılıdığan əqil parasetki muhtaş, pişip yetilgen adam özünün ruhi halıdığı tayinip, qana açan turmuş keçürüşünü biliş gerek. Adam bu ömürde erişiş ve taşlaştın ibaret işki işini tekrarlap ödüdü. Türlük paydı ziyanğa soğuk kallıq bile yüzlünüp, orınsız hiyal ve ziyadı intilişdin vazgeçsiniz, yokat kallarınızın yanı bir xil şekilde qaytıp geledi kallıqını. Oylu muğayyardın sizin hoşallıqı çömdürdü kallıqını baykaysız.

Özüge bahanı tepişge amraq buluş, əməliyyatda məsuliyyatçallıqdiki kəmçilikdən işbadısı. Məlum bir işini qat elik bilə yaxşı qılmaqcı bolsaq, məsuliyyatçan, qılğa işimizi öz üstümüzge alalaydıqan adam buluşunu oylasaq, aldı bilən özümüz toğırsa da oylanışını bölü verişimiz. Özümüzdən ansız halda bahanı izdigən izdimiyyallikimizdən hoşar buluşumuz gerek. Hemimiz birer qiyinçiliği yoluqqan, ya ki birer işte məğlub boğanda, çoğun minimiz şu haman müdafiye mexanizmini qozğutup, özümüzde qoğdaş üçün bahanı izlemekçi boludu. Bu xil xiyalının buluşu naidi normal, bırak biz çoğum özümüz doğrusu da pat-pat oyunup duruşuna ügünü verişimiz. Özümüzden bu işini kılalmaslıqımızdaki səbəbini sorab, onu özümüzden köprak izdişimiz, başqalağı artıp koymaslıqımız gerek. İkinci, məsuliyyatını öz üstümüzge ilişki cüretlik buluşumuz. Məsuliyyatcan, kılgan işimizni öz üstümüzge alalaydıgan adam buluşumuz gerek. Özünüz yaxşı kılışkı tegişlik işini tırışıp yaxşı kılın. Navada yaxşı kılalmışsınız, məsuliyyatını öz üstünüzge ilin. Toluqluğudak imkaniyat bolsa, küçünüzden barcı toluqlan. Toluqlaş imkaniyeti bulmuşsa, kiyenki qetim çokum yaxşı kılın. Özünüzge təbə məsuliyyatını öz üstünüzge ilişki cüret qığınınızda muvaffaqiyyat qazınışının mı onca təs əməsliğini bayqaysız. Üçüncü, münəvvər adamlarını ülge qılın, tırışıb, tiximi yaxşı özünüz bulun. Özünüzge bir ülge tiklən, öz sahayınızdaki muvaffaqiyyat qazanğıçlarını tepib, uladın muvaffaqiyyat qazınış təcrübəsi öyünün. Ulanın məğlub buluş cəriyalları toğırsa da oylunun. Şunda qılsınız, əgir yolda azmağısız. Yazğıcı Can Aylin ilgiri, kılıdığan işqa haman vaqt və pürsət çıxıdı, kılmaydığan işqa haman bahanı tapqılı boludu, deyəydi. Bizning hayatımızni yaxşı ötküzəlməsliğimizdiki ən çoğun səbəb, dəl nurğun vaqtlarda özümüzge ansız alda bahanı izdişimizdir. Nemiş kılğınız barlıqı, qandaq adam boğunuz barlıqını oylanğandın kiyin tırışıp kılın. Bütün vücudunuz bilən nişanınızı qarab tırışın. Muvaffaqiyyat, Mengü bahanı tepişinili bilidiğallarığa emez, belki tırışı vatkallarığa bensubdur.

20 yaş vaqtınızda yataq dişinizin gitar çalğınını körüp, özünüzün mü ögen gözü geldi. Bıraq gitar çelişine ögünü dağı vaqtın ötüp ketkende kez kılıp, arqığı da açıdınız. 25 yaşı kirgeninizde su üzüşünü ögen gönüz geldi. Bıraq, yaşınızın şünçü çöngbop ketkendikini, ülgürenmeydi qalıqınızını oylap, vazgeçişini talladınız. 30 yaşı kirgeninizde, hizmet dişinizin İngilizcini ravan sözleyeleydi qalıqını körüp, Könüňizde öýe gaýtypla tor dersige tizimlitip meşg kılyşyny oýladyňyz. Biraq tizimlitdiganda ýanyla çekinişini tanlap, öz-özüňizge "Bäkli keçikdim" dediňiz. Real turmuşda nurgun işlärni kılgymyz bolsunmy, amma daýymla "ülgürenmeýdi" diýen sözden gorkup ketimiz. Biraq "ülgürenmeýdi"den ibaret bu tosalgyny haqiqi agdyryp atganymyzda, öz pozisiýamyzny ızjyl özgertmesek, ülgürenmesliginiň arkasındaky wagtlary ähmiýetlik işlärge işletişimiz bäkli kyýanga togtaýdyganlygyny baýkaýmyz. Gitar çelişini öýgenmediňiz, biraq wagtyňyzny öýgünişge sarp kılmasdan, belki ýatakka bekini bilip tor oýuny oýnadyňyz. Su üzüşini öýgengili barmadyňyz, biraq wagtyňyzny ýana aýlyňyzdakylarga hemrah bolýşga emas, belki bekarçylykda ötküzdiňiz. Engilizce öýgenmediňiz, biraq işden düşkendin kiyin mu, tırışıp başka sahalatiki ıhtıdarınızı östürmestin, belki vaxtınızı mänisiz televiziya teatri ve köngül etişlağı sırap kılıp ettiniz.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlıq programımızda görüşəli, xeyr xoş.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Söydükki satası rastılığa yemeklik təsirdin örləb getəmdü. Muhbirimiz Polat Amanori bu vaxt xəbər berirdi.
1: Bedende suyduk kislatası örlep kesse, vaktin ötüşü gelişip, yerlik boğum ağırıqı payda kılıplı kalmay, yine börek, yürek, mine ve kan tomurlarımı ziyan yetküzdü. Suyduk kislatası örlep getişinin sebebi doğurduk gep çıksıla bir kısım kişiler yemek işmekini tıl kalıdı. Ondaqda suyduk kislatası rastınla yemeklik təsirdin örlep getemdü. Onun yemek işmek bilen zadı kandak münasıdı bar. Suyduk kislatası yuqur buluştaki asaslıq sebep yemek işmek demez. Börek işki kesellikler bölümünün muavun mudur vraci Wang Wei mundaq deydu. Suyduk kislatası purinning metabolizm özgürüşüden kilip çıkıdan bulup, onun işki keliş mənbəsi bar. Biri beden özlügidin sintizlaydu. Yani biri yemeklerinin əzim bulup sömürlüşüden kilidu. Bedendeki purin asasen aldınkı mənbədin köprek kilidu. Yani 80% nigileydi. Kiyinki mənbədin kelgen purun bolsa, koşumcu orun durdu. Yani 20% nigileydi. Demek canlıqlar hayatlı buladıkken, hüceyriler bölünüp, yenilinip durdu. Bedendimi üzlüksüz suyduk kislatası asıl bulup durdu. Meyli kaysi mənbədin kelgen purun bolsun, əmsi cigerde parçilinish metabolizmiga katnışıp, kereksiz madda suyduk kislatasını asıl kılıdı. Bu suyduk kislatası kan ayınış arqılıq köp kısmı börekte süzülüp parçalanğan dinkin, en ahırda suyduk bilen beden sırtıga çıkıp getidu. Eğer yukarıki cereyanlar oğuşluk tamamlansa, ciger suyduk kislatasını normalıq işlep çıkırıdu. Börek mu normalıq acırtıp çıkırdı da, bedendeki suyduk kislatasının miktarı mu asasen tampon halette saklanıdu. Purin suyduk kislatası acırtıp çıkırış alqısı da, suyduk kislatasının normadan artuq, ya ki az işlep çıkırılışı, kandiki suyduk kislatasının miktarını örtüydü.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cümbuğu Nəzər programımız bir şerde axırlaşdı. Programımızın diktori Məhliya İbrahim, Məsul Muhariri Polat Aman Nuri, Ənvər Erkin, Nazaretçisi Arabat Düsəncan. Tövendi diktanla stansımızın başka programları da bolsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdini vatkan, izdini iç damıda alığı ügürlə vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösəncan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 31. günü, 2022-li yeni yıllık təbrik sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2022-li 1. ayının 26. günü Sanshi ülkesi Linfen şehirde təşürüştü bolğanda kılgan Kompartiye Xalık Üçülü İşkılıdığı namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020-li 9. ayının 3. günü Jongo halkının Yapon tacavuzçılarına karşı uruşu ve Dünya faşizmga karşı uruş galibisinin 75 yıllığını hatırla söhbet yığında kılgan Jongho milletinin uluq gölenişini emelge aşırışta küreş kiliş royda çıng turuş şart namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020-li 10. ayının 23. günü Jongho halk fidayi kısmının Amerika cahangirliki karıştırıp Çavuşengi yardan bir iş için çigradın çıkıp uruş kılgalıkının 70 yıllığını hatırla şeyinde kılgan Amerika cahangirliki karıştırıp Çavuşengi yardan bir iş uluq royunu evci aldırıp Nurgun yeni tarihi alahidliki ige uluq küreşini ilip bir iş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12 ayının 31 günü 2022 yıllık yeni yıllık təbrik sözünün

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 26 günü Sanshi ülkesi Linfen şehirde təşürüştü bolğandı kılgan Kompartiye Xalık Üçülü İşkılıdu namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Kompartiye halık uçulu iş kılıdı. Halıkının kündün küngi yakşı durmuş keçürüşü, yıldın yılgı yakşı ütüşününü közleydü. Sile turuvatkan cay, Lülyan şentiği. Yenin ladıla Huanghe deryası ba. Onun neresi Şenşi ölgüsü. Men yezigi tüşken çağdı turgan Yençen nayesi mu bu caydın yırak emez. Yer şeklimi muşundak cılgı edirlik. Serik topuluk egizlikte ecdatlarımız yaşıgan. Bu zimin Cunhua medenlikimizni apiridi kılgan. Vakit nemi digen tez ötken he? Biz bilen tan dimettik Cunguluk'la küçük vakti da capalık turmuşunu baştın keçirip bakkan. Şehirliklerimi yamak giyimlerini giyip bakkan. Men Şimali Şenşi'nin yeğisi turgan çağlarımda teki özüm yip yigirip rak tokup bakkan idim. Elgire yezlağı barganda kişini bir aram kıladığan ya undak ya mundak işlerini körgünümde könlüm tolumu yerim bolattı, buzulattı. Hazır karaydıgan bolsak, yezlerimizin kıyapeti pütüllay özgerdi. Yemek, içmek, kiyim keçek ve lazım etliklerinin hemisi burunkuğu okşumaydı. Cunguluklarının neçi min yıldın boyanki kiyiş, toyuş meselesi teltük sel boldi. Bu kitim Şenşi ölküsüge gelip işki kenditini köydüm. Köpçeliknin hazırkı turmuşudun razı bulgalıkını körüp naiti hoş buldum. Bunun dinkin mağındıgan yolumuz tehi naiti uzun. Birinci yüzyıllık küreş nişanı işka açtı. İkinci yüzyıllık küreş nişanının yeni sepiri başlandı. Biz sosyalistik zaman yivilaşkan devletini omumüzlük kurup çıkımız. Zaman yivilaştırış, yezgiliki yezlani zaman yivilaştırıştın ayrılalmaydı. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge ocum kiliş neticilerini mustekkemleşni, yezi kenitlerini güllendiriş bilen yakşı cıpsılaştırıp, yezi turmuşini zaman yivilişki yüzlendiriş gerek. Şundula mangansiri ümit kütolumuz. Cungo Komünistik Partiyası'nın hakimiyet yürgüzüştiki birden bir talışı, halık amız üçün yakşış kiliş, halık amısının bəxtlik turmuş üçün elişiş, tökp koşuş, mulazimet kiliş. Bunda qatti intiliş, yüzne çildin buyan iş özgergini yok. Kançılığan inkılabi kurballa ve ecdatla bunun üçün hayatın təqdim kılgalıqı. Devletinin kuruluşu, ıslahatı, terakiyatı üçün nurgun yürekkeninin sərip kılgalıq üçün biz bugünkü günkü kilalıdık. Biz əsli məqsədini unutmay, buruşunu əsli çınsaqlap, əvlat mı əvlat işlisək, Cunhua Xalq Cumhuriyeti kurulğalıqıqa 100 yıl bolğanda, Cungu və Cunhua milleti dünyanın şərqidə teximu məzmut, mərdanı qət götürüp durudu. Pütkül insaniyet üçün teximu zor tökp qoşudu.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 3. günü Jongo halkının Japon tacavuzçılarına karşı uğruşu ve dünya faşizmine karşı uğruş kalbisinin 75 yıllıkını hatırla sökbet yığında kılgan Jongho milletinin uluq gölenişini emelge aşırışta küreş kılış royda çıntırış şart namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 23. günü Jongu Xalıq Pidayi qısmının Amerika cahangırlıkı karıştırıp Çavşenge yardan bir üçün çıgıradın çıkıp uruş kılgalıqının 70 yılıqını hatırlaşığında kılgan Amerika cahangırlıkı karıştırıp Çavşenge yardan bir iş uluq royunu əvüc aldırıp Nurgun yeni tarihi alaydılıkı ige uluq kürəşini elib beriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Америка жаһангирликке каршы туруп, Чаушенге ярдам бериш урушунун улуг галбиси Жунгу халкы орундан дастургандан кийин дүйнөнүн шаркыда кат көтүргөнүн хитабнамасы. Жунхуа миллетинин улуг гүлүнүшкө жүзлөнгөнүнүн муим абидиси болуп, Жунгу ва дүйнөгө нисбетен зор һәм чоңкур әһмиятка ээ. Бу уруш аркылуу Жунгу халкы тажавузчуларнын дөүлөт дарвазамызгыча бесип келип, Yeni Jongo'nu büşküdülü ucuhtırı ve suikastın tarmar kıldı. Bu, bir muş atmak bilen, yüz muştun saklanmak di geldik bulup, Jahangirla Yeni Jongo'yu korallık ucum kılışkı petin almas boldı. Yeni Jongo kaddini hakiki ruslu aldı. Bu uruşta, ziminimizin tınış amallıkı ve devletimizin hatır cemlikini kolu keltürüp, Jongo xalqining zoravallardan qo'rqmaydigan polatdek irodasini to'liq namoyon qildik. Bu urush orqali Jongo xalqi yaqinqi zamondan bo'yanqi boshqalarga bo'zak bo'ladigan xalqning chiroyiga qarab ish ko'radigan 100 yillik ar-nomusini uzil-kesil yuyib, Sharqiy Osiyo kesal ko'rpisi degan qalpoqni uzil-kesil cho'rib tashildi. Jongo xalqi haqiqiy turda qaddini kerib ruhlandi. Bu uruşta Jongo halkının royi ve xısıltını urgutup, Jongo halkının bir niyet istifaklaşıdığan kaysırana xısıltını toluq namayan kıldık. Bu uruş arkalık Jongo halkı tacavuzçılarını mağlup kılıp, bütün dünyanı zilzilige saldı. Yeni Jongo'nun Asya ve halkıra işladiki muyum ornını tiklep, Yeni Jongo'nun çoğun devletlik ornını namayan kıldı. Bu uruşta bütün dünyanı Jongo'ga yeniçe nazar bilen qaraydığan kılıp, Jongo halkının dünya tınıştıkını koğdaştaki katli iradesini toluq namayan kıldık. Bu uruş arkalık, halk armiyesi uruş ceryanda uruş kılışını ügünüp, uruş kılgan sırı kayserleşip ve küçüyüp, mühim herbi tecrübeye erişip, yakka armiye türüdün, armiye kısım türü toluq bolgan birikme armiyaga aylınıp, Devlet müdafiyesi ve armiyanın zamani velişini zor derecede ilgiri sürdü. Bu uruşta, halk armiyesi cengvarlık arkalık dünyanın zilzili

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tövendik nola, stansımızdan başka programları da bolsun.

yıl tuncu kar xeylini baldır yakkan idi. Ama xodi eysi qilib yığıp sağandak, xatalıqni yoşırış üçün ızını mı kaldırmay erip, şüpheti bir ayğıcı özünü körsatmayınca, bu yurtun asmını keş güz yamğırığı onçı kaldı. Toy pəsli bir sıqıp, toy könlək və murasım könləkleri asasən nət çıqetimdən kilip oğan idi. Əmdi yeni yıllık ən yeni pasondaki könləklərini əkilişimgi doğru geldi. Əsildeki planım bu yeçə kilə həbdə Guangzhou'a mağmaqçı buldum. Tordan biletini ilip koyup, şagırtlarımğa kündü mən yoxcağda deyqat kılışıq digeçlik işlani az-azdan tapılab durdum. Bulup mu, şəxsi tazlıq anca yaxşı bulmağan xeridala kirsə, ayrım bir paçırağını könləknin koltuğuğa dikip koyunla. Andın, köynəkni qaytırıp əkəyəndin kin, çoxum vaxtı da pak üzüyünla. Av kızıl könləknin zapısı tarbıb qapdı. Həlimə hədəmgi apırıp əsanla, onşap koysun. Kaş onşatqılı kırdığala bolsa, Ramila onşsun. Başqıla aldırap, baş-baş taqlıqılıp tıqtak üzüp yürmənla. Kaşını bir buzup koysu çatak. Siləgə fırsat yek köp. Dəbtəgə mənsiz bəygən bu iyice, kaş siz işini köpərək məşi qılınla. Noriman, sizin qolunuz əplik. Şundaqdım o, çaş yasaşını toxtumay məşi qımsınız bulmaydı. Tordan yeni çaş basollarını körüp ögünün. Mən misiləgə işkirdən yenici material ağaç gelmən. Haras, mau tajğı parlap koygan yelik halkının birisini tapamadım. Safanın aslırığa, kırım üstünün aslırı karap yığınla. Çıkıp qasa əcəb əməz. Azimət, köngül elişki şünce mahir ki, xoddi 18 yaş vaxtımda qaytkandak yürükümünün qaytadın oyğutup, meni özüge bağlı belişki urnu atatdi. Onun toyuqsızla kolumunu tutu belişleri. Mən acırtı belişdin burun koyu bitip, belikimden tutup, yoldan ötküzüp koyuşları. Mörəmni tutup, qoqdaşları. Xoşlaşdığan çağda meni əhmək qılıp, uyan buyan qartıp, toydurmasdala məğzimge suyu belişleri, qızlıq qalbimni bütünləy özüge məbdun qılıb ağan idi. O meni ürümcəgə əp çıxıp qoydu. Andın ayrı durumqımı uzdıp qoyğalı çıxdı. Bizning munosabatimiz texi u darajada iniq bo'lmagan edi. Garchi 29 yoshga kirib qolgan bo'lsam-u, 5-imdan o'tilgashgimi rasmiy holda ko'ngil sarqamig'icha muhabbatlashganlik va adlashganlik deb hisoblamaydigan bo'lib qolgan edim. U gap aralarda menga o'zining mening yigitim ekanligini ta'kidlab o'tdi. Men bo'lsam qasdan gapdan qechib, munosabatimizning texi bekitilmaganligini eskartdim. Şöhretni tamamen unuttunuz ha? Kandak değilsiz. Unuttunuz mu yok? Unuttum. Emesi yakşı. Emdi şu köylünüzden bana orun verelim siz. Bana talep koyu vatam siz. Sizin çocuğu. Minin için unutak emestek. Emesi neymiş kıl vatkandı ben? Bilesi tığaldınız mı? Ha. Әлдәтті, о, янчоғдан бір белай үзігіне чыққады. Бұ белай үзіг тач шекерлік болып, найты нәпіз чырайлық еді. О, қолымны берішімні ішарат қалды. Мән ішкілі қолымны дәрхал кәйнімге тыққы алды. О, күліп кетіп, сіз назын ватамсыз, деді. Яқай, дәп күліп ташылдым. О, маңы еқін келіп, қолымны тұтты. Bu çağda işkimizin tanıqları öz araparlaşıp gitip atattı. Kainimge bir qadam daçıp, kolumunu sozdum. O, belay züknün kolumunu taqap koygan denkin, belat mana, əmde könlünüzdeki orungu egi bolalamdım. Mən bu belatın demeyen. Əmise, sizin talipinizdeki belatini siz Guangzhou'dan kəgendi toluqla beray, ya? Hazırca, bu zakalat kesap olsun mu? O oru meninki. Kimligim bo'yicha zakaz qilib qo'ydimchimi? Beshini lanishtib ma'qulliq bildirdim. Biz mana mushundaqla muhabbatning dastlabki qadamini olgan edik.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek göt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalını bir ömür tırışıp toluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindi kalmışsan bulmaydı.
0: Dallaha veremse, senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
2: Ben bu olay yaşı göğüde yaşa çıkı tırışıp attım.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarına işinişi ilham medet berişi kerek.
5: Apa!
6: Ha, kızım, sen mi bu?
5: Dadam, şikayetlerine bir neçkür kıyım ağandım. Adladım tez yetkilişine evlenler cuma.
6: Makul, makul. Kızım,
5: al. Ara silahki yeni biraz kuvvet yemeklerimi aldım. Memmisini bizden yurttarabilerde yok deydi o.
6: Ben deyim, ben. Senin aylıkı.
5: Apa, sizden imdeydiğinizi bilmem, apa. Pulunu bozup çaşmadım. Dadam, şikayetlerine yeşim çoğuyup kaldı. Kuvvet dolukla durgun olan yakşı, apa.
6: Kızım, minin sana demek
5: ki... Yarın bu yiyen üstü cumhur ağız. Neçkinliğin kinci yesliğe kırdı.
6: Ha, ha, ben yakşı baktım.
5: Ha, bana geldim. Makul makul, apa hazırca ciddi işim çıkıp kaldı kim paranın şeyli ya? Dadan bu salamı itip koyuyorum size. Hoş, hoş, hoş.
6: Ay balam, benim şu sen bilen köprek paranın şivağım var idi.
7: Ata-anamız bilen mundaşkınımız ula üçün en çok soğuk attı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Aksi bilen paranglaşıp atkanda, Levin'nin hiyalını bant kılıp algan närse, bultur çöp çapkılı çıkıp, bir iş toğırlık gocudarğı kattıkka çıkı kelgende, özünü tutuvelişinin adetlengen usulu boyuca, bir dekkanın koludun çalgını elip çöp çepip ketkenliki idi. O çöp çepişini tolumu yakşı göretti. Birine çıkettim çöp çapkılımı çıkkan. Öyünün aldıdaki şunç çoğun yarının çöpünü bir özü çepip tüketken idi. Bu yıl mı bahar gelgende, dikkalla bilen birine çıkın çöp çepişini pilalla koygan idi. Aks gelgendinkin çöp çapkılı çıkay mı, çıkmay mı dep köp oylandı. Aksini öydü yalgız taşlap koyuşku mu könlü unum aytti. Hem aksinin özünü muşi iş bilen meskırı kılışıdın mı ensire aytti. Lekin otlaqtın ötüp keti vatkanda, nurgun adamnın çöp çöpü vatkan körünüşi kallısıgı kırvelip, çöp çöpüşkü berişini karar kılgan dekme boldı. Aksi bilen aş günü kılışkan ciddi söhbettin kin, yanılı çöp çapkılı çıkkınım yakşı okşaydı dep oyladı. Mağa cismani emgek zörür, bolmasa yani körün geldi işki çeçilip kalımen. O şu hiyal bilen ahır, çöp çepişki çıkış kararı geldi. Levin Gugun mehalde defterhanığı kilip işlanı uğrulaştırdı. Koşni kentlegi adam evetip, çöp çapkılı kilidi gallanı taptırıp, en çoğun hem en yakşı Karinov piçallıkıdaki çöpünü çepip tüketmekçi boldi. Minin çalgamını tetk evetip berin. Şindap et ağaç gelsin. Mən mi çöp çapkılı çıkıp gelişim mümkün, dedi Levin, etey perva kılmağandek kıyafetki kırvelip. Gucudar külüp getip andın, boludu, dedi. Keşte çay işçi bitip, Levin bu işini aksığı, dedi. Havamı emdi turaklaşıp kalandek kılıdı, dedi o. Ete mən çöp çapkılı çıkmakçı. Mən mi aşındak emgekini yakşı görmen? Dedi Kozneşev. Mən sendin öte yakşı görmen. Bəzi de dikkalla bilen billi çöp çapı mən. Eğitimi keşkiç ula bilen billi çöp çapmakçı. Kozneşev beşini götürüp, eyran kelivatkandek inisiga karap koydu. Bu senin ne mi kıganan? Dikkalla kokşaş bir gün keşkiçe çöp çapmakçı mı sen? Acayip köngüllük işti yine. Herket ne desen, bunun aldığı ötüdüğün herket yok. Ama onun berdaşlık bir alışığına atayın, dedi Kozneşev ciddi terizde. Mən sınav bakkan, deslepte çarçay sen, keyin ögünüp bakalı sen. Ulanın kendi kanmısam gerek dep oylaymen. Mındak digin. Dep bakı, senin bu işinga dikkalla kandak kara. Ola belkim hocayinin bu galit işlerga külüşü mü mümkün? Yak, minin hiç ondak kınmaydı. O hem köngüllük, hem cepalık iş. Ulanın onu oylaşkı vakti mi bulmaydı? Ula bilen tamakta kandak birliyeleysen. Fransiyenin vinosu bilen korulgan kürkü göşünü üyek apırıp bəməydi qandı o. Onun da gəp yok. Arlıqda aram ağan çağlada öygü berip gəsən buludu. Ətisi səhərdə Levin başqı küllədikidin baldur orundun turdi. Lekin bəzi işlanı orullaşdırmən dəb azıraq keçkip qaldı. Çöp çepkığı kəlgəndə çalgıçıla ikinci solgıç bolğan ikən. O döndü turup, pesti yelpinip turgan ot çöplerini. Uğurlup bolgan soldun düşken çöplerinin hudu tızıp koygan dek yerde bir tekşi yatkallıkını. Uyar bu yergi taşlap koyulgan kiyimlerini köydü. Bu kiyimlerini çalgıçıla birinci soldun çıkıp bolganda selip taşlaşkan idi. Eti ulağı yıkıllaşkanda
Левин қатар тұрып, чөп чепі ватқан чалғычыланы иніқ көді. Уланың чалғы чепі ватқан халетлері бір-бірге оқшымайды. Бәзілері қысқы чапан киіп алған, бәзілері көңләкчан иді. Санап чықып еді, жәмі 42 адам екен. Ула егіз пәс ернің чөплеріне аста меңішлері білен чапмақ дейді. Ілгірі у ер коны тоғанның орны еді. Левин уланың ішідекі бір нәтчейленді тон еді. Ерміл бовайма ба еді. У узын ақ көңілі кейіп алған, еңішіп тұрып чалғы чапатты. Бұрын Левиннің харвысын әйдіген егет васқамы шу ерді еді. Чалғыны ажайып күч бә салмақ білен чепіп кетіп ататты. Левиннің чалғы чепіштікі ұстазы, ядаңғы диққан тетмі ба еді. О худде чалғыны ойнап атқандек, қаддіні тік тұтып, өзінің кәң солыны еліп, әмінің алдыды кетіп ататты. Левин аттын түшті де, етіні ел бойығы бағылап қойып, тетнің алдығы келді. Тет чатқалының ішіге қойып қойған чалғыны еліп, оныңғы бәді. Чыңдап қойдым, қожайын. Үстірдек боп кетті. Чөп кітіге тегмей қырқып ташлайды. Деді о, бешедің шәпкісіні еліп. Левин чалғыны қолығы еліп сынап бақты. Солларыны айғығы еткізген, тәрләп кеткен, құшғуй чалғычыла бірнің кәйіндің бірі құшал күлішіп, ел бойығы чықшып қожайын білен көрішті. Әммісіла оныңға қарап тұратты, әмма бірімі сөз қылмайтты. Коса, юзіні қорық басқан,

0: solluk bulunlalı kalgan idi. Levin bu bir künde kanç köp çepilsa şünçi yakşı idi dep oylap, künnün oltırıp ketip atkınıga bekme içindi. O kılçı hargandek emes idi. Onunga kanç köp, kanç ildam işlise şünçi yakşı idi. Bugün maşkin töpülükini mi çepivessek, senin çıkandak? Dep sorudi o bovaydın. Tanrı'nın iltifatı'nı karaylı. Kün oltıray dep kaldı. Yigitlerge azıraktın vodka bəsiniz kandak yiyen. Çüşük tamaktın kiyen köpçilik yeni bir kitim oltırıp demil işti. Şu çağda bovay ulağa maşkın töpülükünün çöpünü çöpü versek vodka çirken miyiz? Dep çakarladı. Vay, çepi versek çepi vettok, mana ile, tit, gayret kıla ile. Kedikçe kan kuçu ot kiçimiz. Hem çalgıçıla bir dek şundak deyişip, bol kıllarını toluk yap olmayla yeni iş küçüşüp ketti. Braderle, gayret kıla ile. Dedi tit, birinci bulup orundun turup, andın solgu karap, yürgen dek mandi. Mana ile. Mağaylı! Dep toğladı boğay, onun da yetişi biliş üçün ittik mangaç. Dikkat kıl! Men senden işip ketmeyi yöne! Yaşla mı, kıyırla mı bir-birdin kelişmayı çepiş attı. Kanç ittik çapsı mı, o çöplerini bihudu buzu etmeydi. Solla mı şunçilik tekşi pakız çıkıvat attı. Çepilmay kalgan bir bulun 5 minutlu çepilip boldi. Ahırda kalgan bir neç çalgıçı sollarını ayğığı yetküzü vatkanda, aldın kıla çapallarını mürlerge taşlap, yoldun ütüp, maşkin töpülükge karapmandı.
1: Şılani kapitalistlerin ezi vatkallıkını bilirsen, bizdeki işçiler bilen dikkalla, Emgek'nin bağırlık cephasını tatıp kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı geliyordu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bulattı. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatıp ilip ulağı hiç mi kaldırmayıvatıdı. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak buluvatıdı. Şuna biz seli sarılık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayınıp durgandak, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütüphana arasıda qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiq alıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduq alıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі бияран боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойлайсам,

0: mahsulotlardagi oksalik kislotaning miqdori nihoyatda yuqori. Lekin buning ichida limon yo'q. Oksalik kislota kalitsiyga yo'liqqanda tasda eriydigan modda hosil qilganga o'xshamaydigan yeri shuki, limon tarkibidagi limon kislotasi kalitsiy bilan birikkandan keyin hosil bo'lgan 4 suvliq kalitsiy sitrat suvida ozroq eriydi. Shuning bilan bir vaqtda limon kislotasining ichidagi ojiz kislotalik xususiyati yana kalitsiy, tömür, senik qatorliq ko'p xil mineral elementlarning simirilishini ilgari surib, salomatlikka foydali. 5-chi xato qarash. Balyotqini kesib elvasa hayz og'ritib kelmaydi. Bu xato qarash. Ba'zilar balyotqu biz muskuli kesli bemorlari balyotqini kesib elvetish operatsiyasi qildirishni talab qilsa bo'ladi. Operatsiyadan keyin hayz og'ritib kelish va qonozliqning og'irchiligi uchirmaydi deb o'ylaydi. Balyotqu biz muskuli kesilni davolash usuli kesallik alomatining og'ir yenikligi, yishi qatorliklarga asosan bekitiladi. Odatda doktor oldi bilan dori orqali pasaytiladi. Agar dori orqali kesallik ahvolini pasaytirib bo'lmasa, bemorning ahvoliga asosan operatsiya qilinadi. Faqat kesallik alomati alohida og'ir bo'lgan, dori bilan davolash unum bermagan ahvol ostida, ondan balyotqini to'liq elvetish operatsiyasi qilishni o'ylash kerak. Sog'liq ma'lumotlarga asoslanganda, balyotqu baz muskuli kesligi girdtar bo'lgan 35% bemorda kesallik alomati yo'qkan. Lekin 40%dan 50% kichik bemorda hayiz davriyligida qon ziyodi ko'p bo'lish alomatlari ko'rildi ekan. Yana 15%dan 30% kichik bemorda hayiz og'irtib kelish alomatlari ko'rildi ekan. Bunda 4 asosiy talab bor. Birinchi, bemorlarning manfaati hammadan a'lo. Ikkinchi, bemorlarning o'z oldiga tanlash huquqiga hurmat qilish. Uchinchi, ziyon yetkazmaslik. To'rtinchi, davolash payligining adil, haqqoniy bo'lishi. Buning ichidagi 3-chi nuqta ziyon yetkazmaslikda, agar bemorning balyotqusini kesib elvetishining ko'rsatkichlik alomatlari bo'lmasa, doktor hargiz balyotqini kesib elvatmaydi. 6-chi xato qarash badan yig'irligi semizlikni o'lchaydigan birdan-bir o'lcham. Ba'zilar badan yig'irligini o'zining semizligiga hukm qildigan birdan-bir o'lcham qiladi. Badan yig'irligi o'lchamdan eshib ketmasizlar, men semiz emas deydi. Amaliyotda bir odamning semiz yoki semiz emasligini o'lchashda kishilar doim ishlatadigan o'lcham badan sifat ko'rsatkichi, ya'ni BMI dir. U bir odamning badan yig'irligini bo'y egizligining kvadratiga bo'lish orqali chiqarilgan. Agar bu sonliq qimmat 18.5-dan 23.9-gacha bo'lsa, normal badan yig'irligi bo'ladi. Eshib ketsa semizlik hisoblanadi. Amaliyotda semizlikda badan yig'irligining yuqori tuvalligiga qarashdan boshqa, yana badandagi yog' nisbatiga qarash kerak. Badandagi umumiy yog' miqdori bilan badan yig'irlig o'tirsidagi nisbat badandagi yog' nisbati deb ataladi. Odatda sog'lom yosh erlarning badandagi yog' nisbati 20%dan ayollarning 30%dan oshib ketmaydi. Agar bu qimmatdan oshib ketsa, badan yig'irligi o'lchamlik bo'lsa-mu, badandagi yog' o'lchamdan oshib ketgan bo'ladi. Badan yig'irligi va badandagi moy nisbati asosida yana bir muhim sonliq qimmat bal sog'ri nisbati bor. Agar erlardagi bu nisbat 0.185dan cho'ng, ayollarning 0.18dan cho'ng bo'lsa, undaqda badan yig'irligi normal bo'lgan taqdirdami, qo'saq qismida moy yig'ilib eshib ketish, hatto qo'saq tiplik semizlik kiyitish ehtimolligi bor. Bu xil semizlikning badan kelib keladigan yoshirin zeyni texmi cho'ng bo'ladi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemiz deb biz ichatdik adash, hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qetim o'ynamdoq. Eskucha, hay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bas ishatdik. Hozir chiniqishni bas ishimiz. Ey, tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam-da chiqadi ekanman. Ilgari bekachilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'qa chiqaman. Salomatligi ham bog'an sir yaxshi bo'lib ketib bordi.
4: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
0: Bazarda sotilayotgan har xil soda suvlarining ta'mi mu har xil bo'lib qolmasdan, balki yana qandsiz, yog'siz, sog'lom kutunishdagi ishqorliq ichimlik, tabiiy ojiz ishqorliq suv degandek nomlar bilan atalgan. Undaqda soda suyi qandoq suv? Soda suyi hamma odamning ichishiga mos kelamdi. Soda suyi mu tabiiy va sun'iy deb ayrildi. Bazarda ko'p uchraydigan soda suyi tuvandagi bir qancha xilga bo'linadi. Birinchisi tabiiy soda suyi. Tarkibida natriy bikarbonat elementi bo'lgandan sirt yana ko'p xil mikroelement tarkibi bor. Masalan, bor, sinik, selen, xrom qatorliq ionlik mineral va mikroelementlar bor. Sun'iy soda suyi tabiiy biriktirilgan soda suyi saplashtirilgan ichimlik suvga natriy bikarbonat qo'shilgan hamda tatlik ta'm kirgizguch, shunaqla xushpiroq materiallar qo'shilgan ichimlikdir. Yani bəz qazlıq sularımı bar, yani çipavşoy. Kişilər onu soda suyu deyib qaraydı. Amma umu oxşaş bulmağın yeni bir xil məhsulat. Təbii qazlıq su, karbon tötoksid təbii yolda suda erib şəkilindu. Süni qazlıq su bolsa, qazlıq su maşinisi közücümü başqıcı bolğan arlıqda küçlük besimdən paydalınıb, pəqət yeməklik dərəcəsidiki karbon tötoksid qazını suğu besib kirgüzüdü. Əskərtib qoyışqı tigişlik şu ki, tərkibidə karbon tötoksid bolğan soda suyu içimliki bilən, aciz işqarlıq soda suyu pütülləy işqı uqqum. Süni biriktirilgən qazlıq soda suyu tərkibidə başqa qoşulğan tərkibləmi bulub, qan şikri, qandiki mayını örültü bitişi mümkün. Əməliyyətdə soda suyumu onç sırlıq əməz. Soda suyu toğrısıdaki gəplər nait köp bulub, aşqazan kislatasını nitrallaşdırış, suyda kislatasının çıxırılışını ilgiri sürüş, tuyuş duyğusunu aşırış qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Əməliyyətdə soda suyu onç sırlıq əməz, hətta onun nüqsanı mı mövcud? Aşqazan kislatasını tanışaşki yerdən beyrəmdü. Nəzriyə cəhətdən etqanda, soda suyu aciz işqarlıq xüsusiyyətki iqi bulub, aşqazan kislatasını nitrallaşdırıdı. Likin, tətqiqatlardan məlum buluşcə, soda suyu qəhvə qoxşaş, qızılöngəş tövənki qorğucu muskulunun besimini tövəlidirikən. Şunaqla, aşqazan kislatasının acirilib çıxışını qıdıqlab, əksicə biyaramlıqını iğirləşdirib edirikən. Bunun üçün də karbon tötoksid yəni asalla aşqazan köpüşünü kəltürüb çıxırdıqən. Söydik qaydab, yerlik boğum ağırqını davalıqılı bulamdı. Doktor yerlik boğum ağırqı bimarlarına natri hidrokarbona tabletkisi yazıb verirdi. Onun rolü söydikini şıqarlaşdırıb, söydik kislatasının çıxırılışını ilgir sürüşdən ibarət. Amma soda suyu tərkibidiki natri bikarbonatının miqdarı əməliyyəti nait az boğaşqa, asasən söydik kislatasının çıxırılışını ilgir sürüş rolunu oynayalmaydı. Soda suyunu daim işsə çıxı ziyan qılamdı. Bir qısım soda suyunun tərkibidə həqiqətən karbonat kislatası bar bulub, uzun müddət köp miqdarda içkəndə çıxa bəlgilik təsir göstərişi mümkün. Əgər içdiyini tərkibidə şəkər bolğan karbonik kislatalıq içimlik bolsa, çişini texim asan zəxmiləndirədi. Natrinin qəbul qılınış miqdarının ölçəmdən eşib keçişini kəltürüb çıxıramdı. Bəzi soda suyu tərkibidə məlum miqdarda natri bar bulub, əgər hər gün 2 litr içiş miqdarı boyunca hesablasaq, 1 gram duzni köp qəbul qılğanğa barabar buludu. Құрамығы еткерлерінің көнділік тұз қобыл қылыш мақтары 5 грамдан ешіп кетмесіке керек. Оның үстіге, еліміздегі нұрғын кішілерінің емек ішмекіде тұз қобыл қылыш мақтары өлчемден ешіп кеткен. Бұл вақытта сода сүйі ішчеш бәдәннің үйкіне текімі иғырлаштыру бейдіду. Ішіп болғандың кейін тойыш тұйғысын ашырғылы боламды. Сода сүйіні көп ішкенде тойыш тұйғысын күчейтіп, іштаны тізгілігілі болуды дейдіған кеп бар. Әмілиетте, сода сүйі ішсе іштаны тізгілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігіл тойып қағандәк есқысыңыз бәлкен бәк көп ішіпәткен, яке ашқазыныңыз көпіп кеткен болушы мүмкін. Lekin əməliyyətdə aşqazanın quruqluğu sürətində ancaq çox özgürüş olmaydı. Əskərtib qoyışqa tegishliki şuki, istimacılar soda suyu setib alğanda təbii soda suyunu köprək tanlışı kerek. Fərqləndiriş usulunu ait addi bulub, material səpləş cədvilidə natri bikarbonat digən xətnam bari yoxluqa qarzılı boludu. Onundan başqa soda suyu əməl adəm ki maskeliyi verməkdi. Tövəndəki işki xil kişilə az içişi, yak işməsliki kerek. Sozulma xərəkdirlik kisəlgi qırptar boğallar, Soda suyu tərkibidə natri bikarbonat bulub, onundaki natri ionini ziyadı köp qubul qilish, yuqur qan besimi, qandı may köpüyüb getiş, sozulma börək kesli qatarlıq bimarlarının salamətliki qapaydasız. Aşqazan yalıqı bimari, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı ziyadı az boğan, aşqazan yalıqı qırptar boğallar, aşqazanı biyaram qilish, ya ki aşqazan kesilini iğırlaşdırıb etişdən saxlanış üçün az içişi, hətta içməsliki kerek. Umumən etqanda, təbii soda suyunu arılab içpəsi buludu. Məsələn, sağlam kişilə hərəkətdən kin, muvaffaq miqdarda, yəni 100 ml ətrafıda içpəsi buludu. Bıraq, hər qız ziyad köp içişi bulmaydı. Qaynaq suyunun orınıqı dəst içişkə, kündülük içimlik su qılıb içişkə tiximi bulmaydı. Umumən etqanda, soda suyunun orınıqı yanıla pH qiməti təxminən 7 boğan qaynaq su içiş salamətlikimi ən faydalıq.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdım. Uyğanğınızdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqat yolunuzu yurtdışını oylayıram. Hər kəsmi qop-quruq öyünü yurtdıb qəmmət enerjiyanı bekarlıq sıraq qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Meni yurtsiz, ben

0: kandayınıge? Künde anlatımız.
1: İnsanların yakın dostu Toşkan. Kadimden tartıp Toşkan bilen insanların münasiyeti intayın zic. Hayvallarını türge ayrış ilmide Toşkan süt emgüç hayvallarına tabi bulup Toşkan simanlar atırtıgı kırıdı. Toşkan simanlar atırtı ayrım ayrım alda Çaşkan siman Toşkan ailesi ve Toşkan ailesini özçük alıdı. Bunun içi de Toşkan ailesi 11 kıl uruktaş 46 kıl Toşkan'dan terkip tapkan bulup rengi adette ak, külren, kongur kızılren, etren, kara ve alıçpar katarlık renglerde buludu. Bunundan başka, ten şekli asasen Toşkan yine çoğun Toşkan, otırhal Toşkan ve küçük Toşkan dep ayrıldı. Kulak tüzlüşü asasen katı kulak Toşkan, yumuşak kulak Toşkan dep ayrıldı. Dövültümüzde Ak Toşkan, Tağ Toşkani, Cenubi Cungo Toşkani, Şarkı Şimal Toşkani, Tarım Toşkani katarlık 10 kıl Toşkan uruk dişi, biz bilen bile bu kent zımında yaşaydı. Kişilerin bu küçük çalıklarını köz dişi, bir kişi ve tetkik kılışımı uzun tarihli ege. Uzun kulak ve kent göz ağırlıkı. Köp kısım toşkalarına nispeten etkanda künnün olduruşu ula üçün bir künnün başlanışıdan direk beridu. Kündüzü yoşurunup, keçi serket kılış ularının adıdı. Toşkan keçi serket kıldığan hayvan bulup, keşte ve yerim keçidi köprek ozuklundu. Eğer onlarını köz tüp bakan bulsunuz, Toşkan'ın daim bir nerslerini çayna avatkarlıkını görürsünüz. Bu, aş gözlük emez, belki Toşkan'ın kişi üzlüksüz üst durgaşka daim ot çöp yap, kişini uçurulatışık doğru geliyordu. Uzun çoğunluğu Toşkan'ın belge karakterlik alaydılıkı. Tabi talanış ceryanı da şekillengen, canlıklarının özgü has alaydılıkı, ular üçün mühim ehmiyetkiye. Elbette, uzun kulak Toşkan'ın anlaş sezimi ötkür bulup, ular etraptaki muhitinin özgürüşünü en aval sezalaydı. Toşkan'ın işki kulakı yine ayrım ayrım alda, herketlinin alaydıgan bulup, halıgancı aylandır alaydı. Onundan başka kulak Toşkan'ın beden temperaturusunu tanışı gütüsü bulup, hava ısıganda kulakını çık kılıp alıdı. Hava soğuganda onu bedenigi çaplıp alıdı. Toşkan'ın bir kadar çoğun boğan köz ağırlıkı mı onlarının hayat mamatı bilen münasivetlik. Şunu biliş gerek ki, onlar nurgun hayvallarının mezlik tamamı hesaplandı. Beşinin şık terpigi caylaşkan közü, Toşkan'ı tekimi kendi dairede körüş dairesi bilen teminlep, onlarının her kaysi noktalardaki küşendilerini baykışığı yerden verip, tez keçip kutuluşuğu kolaylık yaratıdı. Bırak onun kemçiliği şu ki, işki közünün körüş sızgı cipsleşmeydiğen bulup, strolik tuygu berdiğen körünüşünü körgülü bulmaydı. Aldı taraftaki cisimini mu kör almaydı. Şunu onlar tez süratı jügürgende asallı kalaymıkan sokulup getirdi. Küşendileri köpü oğaşka, korkuncak Toşkan, etrafta azırak şapı bolsa odukup getirdi. Şuna yavu Toşkan'ın ulusu da adeti nurgun tüşkile buludu. Şu arkalık küşendilerden özneyi daldı kalıdı. Alaydı parıklık Toşkan. Tönde bir hıl alaydı Toşkan, Kanada'nın şimalı kısmı ve Greenland muzluğu yaşaydıgan Toşkalar içindeki putu uzun, boyu igiz, dereceden taşkırı model, şimali kutup Toşkan'ı tanıştırmız. 2008 yılı o Dünya Tabiyatını Koğdaş İstifakı tarafından yokluş kırdabıdaki türler katarığı kırgızılgın. Hazır sanı bir kadar mokum. Şimali kutup toşkanının fıtınıymış kıbıncı uzun, bu yanıla yaşaş üçündür. Şimali kutup tikir dalıda yaşaş muhiti de şimali kutup toşkanı navada hayati xaypçı da kalsa, bu bir cüp uzun puti özgüçün cari kıldırıp, xatardın tez sürat kutuluşuğu yerden berdi. Onun saatlik yürüyüş süreti 64 kilometre gidiyordu. Elbette, ula yüreklik kalda sırtkı çıkalmaydı. Sırtkı çıkıp hareket kılganda, şimali kutup toşkını adette tağ cinislerinin kendine müküp durup, düşman ekvalını baykap, cinin ilik geçişi kolaylık yaratıyordu. Onun başka şimali kısım rayondaki şimali kutup toşkınının muyunun rengi, bir yılının tört pesilde karmızlağı okçaş ahrandı buludu. Cenubi kısım rayondaki şimali kutup toşkınının muyunun rengi, yaz pesilde etrapıdaki tağ cinisleri bilen masalette kongur rengi buludu. Kış pesilde andın ahren göz gördü. Bundak boğanda özünü nıkaplap, küşendilerinin baykap geliştiğin sakılını alaydı. Şimali kutup toşkında muşundak intayın soğuk muhiti yaşaşkın masalışı alaydıgan kanda kalaylıkla be. Aval onun semiz bedenden söz içişki toğır geliyordu. Şimali kutup toşkının bedendeki yağının igilgen nispeti 20% etrapıdı bulup, soğukı takabıl turuş iktidarı yukarı. Onun üstüge onların bedende işki kavet muhiyosudu. İşki kavetinin muhileri kısqa hem koyuk. Sırtı kavetedeki muhileri bolsa uzun hem şalan buludu. Bundak alayda tüzülüşte soğuktan saklangılı bulupla kanmasın, yine meynet nesle asan çaplışıp kanmaydı. Onun başka şimali kutup toşkının put alkındı mı uzun muyla bulup karmuzluk muyut kumaz geliyor.

0: Aca, bugün hava ısı, kır yuttum su istiyelene.
1: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mıyık asıraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, çöpa çektiniz.

sevimli radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırılığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Сүйүмдүк радиолук достор, шу таптык программабызды алмашып атыды. Бир жүп инак кошуну дыйканлар болгон экен. Улар язда бир-бириге жардамдашып, дыйканчылык иштерин кылышып берди экен. Бир күнү туюксуз бир дыйкандын аялы унунга: "Биз кошунубузга жардамдашкели бир апта болду. Унуга мындай жардам берип берсек кандай болду? Уну бизге жардам кылыш керек го?" депти. Şunun bilen ula muyum işi bombası mı? Kesten koşnusunun yardım kılışını talep kıldı. Bu koşnusu özünün işlerini tek kıp bulanmay kıyılınıp kalkacak. Bunun bu naraz buldu. Bırak na ilaç yeni yardım kıldı. Külle ötüp ayla ötüp ula karşı taraf için hatta bir çögün yetküsü mü könlüde hesaplaydıgan dereceye yetip. Ahire bu koşnular bir-birge çidap bulanmay, yıraklağa köçüp gidip durdu. Demek özü yardım kığan, özü kığan yardımge, yani yardım berişini küçüş arkılık, naitim yıkım boğan bir koşnusundan ayrılıp kaldı diyenge. Biz kündülük turmuşumuzdu mu, koşundak başkılağı bəgən yardımımızını hesaplap oltursak, yani nurgun kımmetlik baylıklarımızdan ayrılıp gelişimiz mümkün. Şuna, biz başkalarına ata kıgallarımızdan kuşal buluşumuz gerek. Kuşal bulalışımız gerek. Her kız mı, ben onu kıpverdim, bunu kıpverdim, bana kayturuş gerek, dep duranmasıkımız gerek. Ne müşün? Ondak dep duruvasak, özümüz çarçap getimiz. Şunlar aşka yakşılık kılaylı. Çin kalbimizden çıkırıp kılaylı. Hem başkalarına kıgan şu yakşılıkımızdan her vakit söyneyli. Endi yakşılıkını bilmeydiğen, minnettarlık duygusu yok ademlerge, yakşılık kılıp, yakşılık kılıp çarçığa baktığımızda, ula hakkıga yakşılığımızda toktatsak boludu. Ama ruhi cihette özümüz tükişip geçsek, özümüz azaplansak bulmaydı. Kelemize sönüp durup, emdiki nakşımızda Allah'a isim.

Nasibimli dostlar, şu tabi programımız devamlı şuvatıdı. Turmuşta siz nişanınızı yakşı görsünüz, iş kılıçtan amalı köpüydü. Vazgeçişini yakşı görsünüz, bağını köpüydü. Minnettarlıkını yakşı görsünüz, işleriniz olmuşluk buludu. Ağırın işini yakşı görsünüz, hapılık köpüydü. Tırışını yakşı görsünüz, galbi köpüydü. Keçişini yakşı görsünüz, mağlubiyet köpüydü. Ortak bəhirlənişini yaxşı görsünüz, dostunuz köpüydü. Yalğız iqli bilişini yaxşı görsünüz, yalğızlıq köpüydü. Hər günü aktiv kən qorsaq pozisiyanı özünüzdə saqlısınız, aktiv energiya, amət siz bilən billi bolğan buludu. Barçı dostlarımızda mışındaq aktiv energiyanın yarı buluşunu ümit qilimiz, qinəmizə küldürümüz, davamlı sevim üçün.

Сүймүк радионун угуучулары, Merkez Halk Radio Stansiyasının Üzülmez Melodiya programmasının bugün kıymet dinleyenlerim hanım şeyde ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınmalarına çok çok rahmet. Sizler bilen hoşluşuş aldığı durumda ben. Bırak ertedeki programımız kefimin nadir. Anlaştı herkes unutkanlığa ise. Eğer programlarımızda vakti de anlayamayı kalkan bozsanla, stansiyamızdan radio tuvarına girip, kalıgan vakitte kalıgançı anlasanlar bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekhtiyar.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bugün 2026 yılı 7. ayının 24. günü Cüme. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Gülbekrem Muhtar.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Ben Bekhtiyar Turdi. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mezmuni tüvendikçe. Nayi iktisadını öz cayının ehvalı karab terakki kıldırış üstüde izneldi. Başşucu Xi Jinping'nin asasi muharip hizmeti doğrusu da bergen muhim yol yoruki kızgın inkas kuzgıdı. Jongo Kompartisi Merkezi Komiteti Govyen yeni devirdeki icdamayı hizmetine küçeytiş doğrusudaki fikirini tarqatdı. Cavlıcı Çeh Avon Palatası'nın başlığı bilen söhbetleşti. Wang Hunin Çeh Avon Palatası'nın başlığı bilen körüştü. Trump İran kartlığın keng kölemlik uruş hareketini kayta başlaşını oyluş vatkallığını bildirdi. Әмді дейқтіңла, қабарларымыздың тәпсілей мәзмұлдырды болсын.
0: Станцымыз қабарик. Базарды етілген шәәр еву, джунго ясымичілігінің ақырқы фүшіні тұташтырып, бүтін дүния соудысының томырын ес қалды. Башуджи Си Цзиньпин евуның тарақиятыға интайын көңіл бөлді. Jiyangda xizmat qilgan mazgilda ko'p qitim Yivuga berib tekshirib tadqiq qilib, Yivuning taraqqiyot tajribasini yakunladi va umumlashtirdi. Bu yil 4-chi ayda boshchi Xi Jinping muhim yo'l yo'riq berib, Yivuning taraqqiyot tajribalarini yanada yaxshi yakunlash va uningdan yaxshi foydalanish kerak deb ta'kidladi. Boshchi mundaq deb ko'rsatdi. Yivu ushoq tovarlari cho'ng bozor ichib, cho'ng kasblarni barliqqa keltirib Yivuning taraqqiyot tajribasini shakllantirdi. Bu noyiy iqtisodini o'z yerining ahvoliga qarab taraqqiy qildirishning muvaffaqiyatli amali edi. Hozir 15-5 yil boshlandi. Yivu taraqqiyot tajribasini yakunlash va uningdan yaxshi foydalanish, joylarning to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izib va amniyatni ko'rsatib, o'z amliyatiga uyg'un keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'li ustida izlanib Bütün memleketning taraqqiyot umumiyatiga texmi yaxshi mulozamat qilish va singishida intayin muhim yetakchi ahamiyatga ega. Tuvanda Yivuning taraqqiyot tajribalaridan ilham mavzuliq yurishli xabarimizning noyiy iqtisodini o'z yerining ahvoliga qarab taraqqiy qildirish ustida izlanildi degan qismini anglatamiz. Yivudagi ushoq tovarlar bozorida har kuni 1000 xildan ortiq yangi mahsulot bozorga silindi. Otri saplan her minutta bir yeni layi bazarga yüzlündü. Ticaretçi Lu Qingrong mundaq dedi. Nusxa çıkırış, koşumca material, materiallarını yerim saatte toluq tayarlıqalı buldu. Çütün burun icat kalınsa, çütün kiyin keşte evrişki çıkırıp, tez süratte bütün dünyayı satalayımız. Yivunun sürati öz yerinin ekvalıqı qarab iş görüştek terakiyat logikisini eksettirdi. Jiyangning o'tir qismiga joylashgan Yivu chegara bo'yiga dengizga yaqin emas. Boyligi kamchil, kasbi ojiz. Odam ko'p. Yer oz bo'lishdek yashash bizmi bu yerda necha yuz yil davomlashgan to'xu piyini shakarga almashtirishdek suvda an'anasini barliqqa keltirgan. Oldingi asrning 70-chi yillarining oxirida Yivudagi amma islohot ichivti siyosatining turtkisida o'zligidan yo'l bo'yi yoyma bozor ochdi. Дәл мұшындақ әмілет асасыда 1982 елі Еву Амының ұшақ таварлар соудысыны тірақи қылдырыш күшілік тәліпігі өрімет қылып, ұшақ таварлар базарыны ечевтіш тәдберіні чықырып, шу жайның соуды кәсіпіні асас қыған наи тірақият yolunu ашты. Жәжен өлкісі Еву шәрлік партком ішқанысының шу жағдығы муавын мудри Ху Айфын мұндақтыды. Bizga nisbatan o'z yerining ahvoliga qarab ish ko'rib taraqqiy qilishda Yivuning azaldan savdoga ahamiyat berish an'anasi va madaniyati bor bo'lib, ayni chaqda ommaning turmush sharoiti asta-asta yaxshilandi. Tovarga bo'lgan ehtiyojimi ko'p manbalashdi. Biz Yivuda ishni intayin ushoq tovarlarni sotishdan boshladik. Bozor nimga ehtiyojlik bo'lsa, biz shuni sotdik. 90-yillarga kelganda Yivu

0: تەرەققىي قىلىپ، مەملىكەت بويىچە ئەڭ چوڭ ئۇششاق تاۋارلار بازىرىغا ئايلاندى. 21 ئەسىرنىڭ باشلىرىدا جۇڭگونىڭ دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرىشىگە ئەگىشىپ، بىر تەرەپتىن جۇڭگو تاۋارلىرىنىڭ خەلقئارا بازارغا كىرىشىگە يول ئېچىلدى. يەنە بىر تەرەپتىن خەلقئارا پارت سېتىش كارخانىلىرى ئارقا-ئارقىدىن دۆلىتىمىز بازىرىغا كىردى. يېۋۇ ئۇششاق تاۋارلار بازىرى مىسلى كۆرۈلمىگەن پۇرسەت ۋە خىرىسقا دۇچ كەلدى. بۇ يىل 48 ياشقا كىرگەن سودىگەر ۋاڭ شۇخۇا ھۈنەر سەنئەت بۇيۇملىرى سودىسى بىلەن شۇغۇللانغان دەسلەپكى مەزگىلدە بۇ خىل بېسىمنى ھېس قىلغان ئىدى. ۋاڭ شۇخۇا مۇنداق دېدى: ئىلگىرى بازىرىمىز سۈپىتى ياخشى، بازى ئەرزان تاۋارلارغا تايىنىپ ئاز پايدا ئېلىپ كۆپ ساتاتتى. لېكىن چەت ئەلنىڭ چوڭ تاللا بازارلىرى كىرگەندىن كېيىن دۆلەت ئىچىدىكى بازارلار ئاستا-ئاستا تويۇنۇپ، تىجارەت ئەندىزىسى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالدى. شۇ چاغدىكى جېجياڭ ئۆلكىسى يىۋۇ شەھەرلىك ھۆكۈمەت پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى گېگوچىڭ مۇنداق دېدى: ئەينى چاغدا شەھەرلىك پارتكوم، خەلق ھۆكۈمىتى خەلقئارا سودا قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويغاندا، نۇرغۇن كىشىلەر يىۋۇ ناھىيە دەرىجىلىك شەھەر، بىز خەلقئارا سودا بىلەن شۇغۇللانمىدۇق يوق دېگەن گۇماننى ئوتتۇرىغا قويغان. كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى گاڭگىراپ قالغان ئاشۇ مەزگىل، يەنى 2002 يىلى 12 ئاينىڭ ئاخىرىدا جېجياڭغا كېلىپ خىزمەت قىلغىنىغا ئەمدىلا 2 ئاي بولغان يولداش شى جىنپىڭ يىۋۇغا كېلىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئەينى چاغدا ئەمدىلا تىجارەت باشلىغان خەلقئارا سودا شەھەرچىسىدە مەسئۇل كىشى كۆپچىلىكنىڭ ئەندىزىسىنى ئۇنىڭغا دوكلات قىلدى. جېجياڭ جۇڭگو ئۇششاق تاۋارلار شەھەرچىسى گۇرۇھىنىڭ شۇ چاغدىكى لىدىرى ۋۇي مۇنداق دېدى: يولداش شى جىنپىڭ بازىرىمىزنىڭ ئورنى ۋە رولىنى تولۇق مۇئەييەنلەشتۈردى. ئۇ يىۋۇنىڭ خەلقئارالىق سودا شەھىرى قۇرۇش ئورنى يىۋۇنىڭ تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن، يىۋۇنىڭ ئۇششاق تاۋارلىرىنىڭ داڭقىنى خەلقئارادا چىقىرىش كېرەك، بىزنىڭ ناھايىتى ياخشى شارائىتىمىز ۋە ئاساسىمىز بار، ئۇلۇغۋار ئىرادىمىز بولۇش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. بۇ سۆز قەلبىمىزدىكى تۈگۈننى يېشىۋەتتى. يولداش شى جىنپىڭ جېجياڭدا خىزمەت قىلغان مەزگىلدە ئىلگىرى كېيىن بولۇپ 11 قېتىم يىۋۇغا بېرىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. بۇ يەر ئۇنىڭ جېجياڭدىكى ناھىيەلەرنىڭ تەرەققىياتىنى كۆزىتىشىدىكى مۇھىم كۆزنەككە ئايلاندى. كىچىك ناھىيە بازىرى قانداق قىلىپ يەر شارلىشىش دولقۇندا يول تېپىپ چىقالىدى؟ يولداش شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: بايلىق ئەۋزەللىكى ئانچە گەۋدىلىك بولمىغان رايون خەلقئارا رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇش ئارقىلىق دۇنيا بايلىقى ۋە بازىرىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، رىقابەتتە ئۆز كارامىتىنى كۆرسىتەلەيدۇ. يىۋۇ قىيىنچىلىقلاردىن بۆسۈپ ئۆتۈپ، دۇنيا بازىرىدىن بوشلۇق ئىزدىدى. خېرىدار مەنبەسى بولمىسا، گۇاڭجۇ يەرمەنكىسىدە ئېلان بەردى. گۇاڭجۇ بەيۈن ئايرودرومىدىكى يىۋۇنىڭ ئېلانى بېسىلغان 2000 قول ھارۋىسى تېخىمۇ كۆپ سودىگەرلەرگە يىۋۇنى تونۇتتى. تەسىر كۈچى بولمىسا، خەلقئارا ئۇششاق تاۋارلار كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزۈپ، چېگرا سىرتى ئېسىل بۇيۇملار سارىيى ئېچىپ، سودىگەرلەرنى چەت ئەلگە چىقىپ كۆرگەزمىگە قاتنىشىپ، دۇنيادا تەمىنات بىلەن ئېھتىياجنى تۇتاشتۇرۇشقا تەشەببۇسكارلىق بىلەن قاتنىشىشقا تەشكىللىدى. چەت ئەل تىلىنى بىلمىسە ھەقسىز ئۆگىنىش كۇرسى ئېچىپ، سودىگەرلەرنى چەت ئەللىكلەر بىلەن بىۋاسىتە سودا قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. ۋاڭ شۇخۇا ئىنگلىز تىلى كۇرسىدا ئوقۇپ، تۇنجى تاشقى سودا زاكىزىغا ئېرىشتى. ۋاڭ شۇخۇا مۇنداق دېدى: سودىدا مۇۋەپپەقىيەت قازانغان ۋاقىتلىرىم ئىدى. مەن بىلەن سودىلىشىۋاتقان بىر چەت ئەللىك ئۆزئارا پاراڭلىشىپ، بۇ ئايال خوجايىن بودەك ئوماقكەن دېدى. مەن خۇشال بولۇپ، ياخشىمسىز، گېپىڭىزنى مەنمۇ چۈشىنەلەيمەن دېسەم، ئۇ قاقاقلاپ كۈلۈپ كەتتى. بىر قاتار تەدبىرلەر يىۋۇ ئۇششاق تاۋارلار بازىرىنى ئىشكى تاشقى سودا قوش يۆنىلىشلىك تۈرتكە بولىدىغان تېز تەرەققىيات مەزگىلىگە كىرگۈزدى. جېجياڭ ئۆلكىسى يىۋۇ شەھەرلىك تاشقى سودا ئىقتىسادىي ھەمكارلىق ئىدارىسىنىڭ شۇ چاغدىكى باشلىقى خۇا جۇڭكۈي مۇنداق دېدى: يىۋۇ ئەنئەنىۋى ئۇششاق تاۋارلار سودىسىدىن پۈتۈن مەملىكەتتە سېتىۋېلىش، پۈتۈن مەملىكەتتە سېتىش، ئاندىن پۈتۈن دۇنيادا سېتىۋېلىش، پۈتۈن دۇنيادا سېتىشقىچە سودا ئارقىلىق سانائەتنى ئىلگىرى سۈرۈپ، سانائەت بىلەن سودىنى ھەم تۈرتكۈلۈك يولغا قويۇپ، سودا ئوبوروت كەسپى ئارقىلىق يىۋۇ ئىقتىسادىنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. يىۋۇ بازىرى جۇڭگو مەھسۇلاتلىرىنىڭ سۈپىتى ياخشى، bazı arzan buluştak evzellikigi tayinip, 3 yılgı yetmigen vaqt içide terakki kılıp dünyadaki en çoğun uşaq tavarlarını top setiş bazırıga aylandı, hem de 25 min sanat karxansını yetiştirip, ilmi tokulma paypaq kesbi, zinnet buyumları, seyretme qatarlıq 20 netçe evzel kesbini şekillendirdi. 2005 yılı Yivo'nun Xalqara Soda Umumi Sommisi tonç qitim Dövlət İçi Soda Umumi Sommisinin işip getdi. Yolda Xi Jinping köp qitim təşürüb tətqiq qilish arqalıq mundaq dəb hesapıldı. Yivo'nun təcrübələri Zhejiang ölkəsinin hər qaysı caylarının tərəqiyyatıda mühim ilham və örnək qilish əhmiyyəti ige. 2005 yılı 8 aydın başlap, o arqa-arqadın təsdiq silib, Yivo'nun tərəqiyyat təcrübəsini yekunləşkə yetəkçilik qaldı. 20 yıldan köprək çonqur təşürüb tətqiq qilish arqalıq, umumüzlük hallıq cəmiyyət bərpa qilişdiki muvafiqiyyətlik ülgə Yivo'nun tərəqiyyat təcrübələri toğırsızki təşürüş dokulatı axırı bütüb çıxdı. Dokulatda Yivo'nun ıslahat içivdişdən bu yanqı, bulubmu Zhejiang'nın Qoy 8 strategiyasının yetekçiliğinde soğudunu güllendirip şehir kuruluşu türütkü buluş, kesiplerde hem türütkü buluşunu ilgiri sürüş, şehir yezlarını bir tutaş planlaşka ehmiyet biriş, inak terakiyatını ilgiri sürüş, medeniyet asasını biyitiş, partiya hükümet rolunu cari kıldırış qatarlıq 6 cahetki təcrübe ve usulda baştan ahir çın turulğallıqı sistemilik yekullendi. 2006 yılı 6 ayının 8 günü Yivo'nun tərəqiyyat təcrübəsini ögünüş, umumlaşdırış üçün yolda Xi Jinping yeni bir qitim Yivo'a kilib, Xintang kəndidə söhbət yığını içib, onun mənisini çoğunqur şərhildi. Xi Jinping mundaq dedi, Yivo'nun tərəqiyyatı Xintang qaldırdığan tərəqiyyat, yoxluqdan barlıq gəlgən tərəqiyyat, taşını altınqa aylandırğan tərəqiyyat. Yivo'nun tərəqiyyat təcrübəsini ögünüşdiki asası məvqə əmliyyətki birləşdiriş, Yivo'nun qanda qılıb məvqəni öz cayının asası əmli əhvallığı qartıb, yerliknin tarixi ənənisigi varislı qılıb, öz cayının özgücü tərəqiyyat yolunu içiqə maskeledigən təcrübələrini ögünüş. Yivo'nun amının tunç icatkarlıq royiga qandaq hörmət qılıb, amının icadi əmliyyətini ilgir sürüş təcrübəsini ögünüş. Onun mayidini igiləş gerek. Yolda Xi Jinping yana Yivo'nun tərəqiyyat təcrübələrini ögünüşdə toğrı siyasi nəticə qarşını müstəkkəm turğuzuş gerekliğini alayıdı təkitildi. Xi Jinping mundaq dedi, Yivo'nun tərəqiyyat təcrübələri şunu toluq düşündürüb verdi ki, əmliyyətinin sınıqının ötkən toğrı rayon iqtisadi tərəqiyyat strategiyasiga qarta izcilliqni saqlaş, birini yeni birigə ulaş, küş ulaş tayqını yaxşı ötküzübiliş, Küş ulaş müsabıqısı da yaxşı nəticə artış gerek. Hədisilə, sepil beşirki bayraqını köp almaşdırışqı bulmaydı. Bunların həmisi siyasi nəticə qarşı bilən münasibətlik. Toğrı siyasi nəticə qarşı davamlıq işləş deməkdir. Şunundan keyinki 20 yılda Yivo şəhəri öz yerinin əhvalığı qarab iş görüş, umumiyyətki sınışış, ammığı tayiniş, ıslahatı yığınlıq yartışda başdan axır çın durup, Yolda Xi Jinping körüstüp bərgən yönülüşünü boylap izcil davamlaşdırdı. Hazır Yivo'da Yivo Xinjiang Yavrupa, Jungo Yavrupa növəci poizi bu yerdin yolga çıxıb 50 neçi dövlət və rayonu bardağan boldı. Bir yan telefon bilən bütün dünya tutaşdırıldı. Sünni əqil bir konubki bilən köp xil tilini tərcimi qilishini işqa aşırdı. Yeni bir evlat yer şari rakamlik soda merkezde dukanlar bivası körüstüş üyge, binağı çıkıp çüş baş ayak halkağa, soda çemberki ekologiya çemberkege aylandı. Bugünkü Yivo uşaq tavarlar bazırda 26 çoğun türdeki 2 milyon 100 min xıldın artıq tavar toplandı. Soda tori 230 neçi dövlət və rayonda kapıldı. 2025 yılı Yivo'nun import-export umumi qimmeti 836 milyard 500 milyon yuanga yetib, export kölümü memleket boyunca nayye şehir rayonlar içinde aldıngı orunda durdu. Jungo Kompartiyasi Merkez Komiteti Partiya Mektibi İqtisadşünaslıq Oqutuş Tədqiqat Bölümünün müdiri Zhao Jinhua mundaq dedi. Yivo'nun muvaffaqiyatlik əmliyyəti bizge şunu körsətdi ki, yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşdə öz cayının əhvalığı qarab iş görüb, o'rinni to'g'ri tepishga turtki bo'lib, isloh qilish, yangilik yaratish, ortiqchiliklarni joriy qildirib, yetarsizliklarni to'liqlab, uzoqcha bo'shashmay tirishishdan ching turish kerak. Biz boshchi Si Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ro'yini chuqur o'rganib, to'g'ri siyosiy natija qarshini yetakchi qilib, mavqani o'zimizning boylik afzalligiga qartib, o'zgacha alohidaligiga ega yuqori sifatli taraqqiyot yo'li ustida izlanib, butun mamlakatning taraqqiyot umumiyatiga texim yaxshi mulozamat qilishimiz va singishimiz kerak.
1: Stansimiz xabari. Boshchi Si Jinping yaqinda asosiy ma'rif xizmati to'g'risida muhim yo'l yo'riq berib, partiyaning ma'rif fangjinni umumiyatlik izchillashtirib, axloq orqali odam tarbiyalashdan iborat tub vazifasini amaliylashtirib, asosiy ma'rifning yuqori sifatli taraqqiyotida uzluksiz yangi vaziyat yaratish kerak deb ta'kidladi. Ma'rif xizmatchilari munolarini bildirdi. Boshchi Si Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ro'yini yetakchi qilib, turli islohot tadbirlarini muvaffaqiyat ro'yi bilan inchiki amaliyalashtirib, qalb va kuchni mujassamlab, jasoratlik, yaramlik bo'lib, asosiy ma'rifning yuqori sifatli taraqqiyotida uzluksiz yangi vaziyat yaratish uchun to'p qo'shimiz. Partiya 18-qurultaydan buyon partiya markazi

Tağ deryalarını halkıgan bu polat tümör yepek yolu, Jongo ve Çet Ellik'si kızıq nokta bop kaldı. Jongo tümör yol Künmin İdarisi Grohi Çeklik Şirketinin sallıq məlumatı da körsteleşçe, 7 ayının 1-ci günü yazlıq tətillik yolucular transporti başlanğandan buyan, Künmin'din Şişuan Bennağa künüge otları hesap bilen 53,2 poiz katnıgan. Jongo Laos tümür yolunun devlet içi bölgede toşulgan yolucu 649,000 adam qetimga. Mohan portidan kirip çıkan yolucu 11,000 adam qetimden aşkan. Devlet tümür yolu Künmin idarisi okşaş bolmagan yolucularının sebergi çıkış alayilligi asasen mulazimet tertibini elalaştırıp, Şişuan Benna, Puer Katarlıq biketlerde yolucularını Xanzo tili, Laos tili, İngiliz tildin ibaret 3 xil tilda mulazimet bilen təminləb, noxtılıq rayonlarda yolucular transport xadimlerini yetekleş mulazimetini küçə

Үгінішні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждағат білен ұздыны ватқан, ұздың іш дамыда алғы үгірлі ватқан радио аңықучыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 12-кінші айының 31-кінші күні 2022-лік еңі елдік тәбірік сөзінің бір қысмыны. Ve Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 26. günü Sanshi ülkesi Linfen şehirde teşhürüştü bolğandı kılgan Kompartiye Halık Üçülü İşkılıdığı namlıq sözünün bir kısmını. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 3. günü Jongo halkının Yapon tacavuzçılarına karşı uğruşu ve Dünya faşizmine karşı uğruş kalbisinin 75 yıllıkını hatırla sökbet yığında kılgan Jonghua milletinin uluq gölenişini emelge aşırışta küreş kiliş royda çıntırış şart namlıq sözünün bir kısmını. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 23. günü Jonghua halıq fidayı kısmının Amerika cahangirlikke karıştırıp Çavşengi yardan bir iş için Çigradın çıkıp uruş kılgalıkının 70 yıllıkını hatırlaşığında kılgan Amerika cahangirlikke karıştırıp Çavşengi yardan bir iş uluq royunu evci aldırıp Nurgun yeni tarihi Allah edilik ki ige uluq kürəşini ilip yeriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12 ayının 31 günü 2022 yıllık yeni yıllık tebrik sözünün bir kısmını anlattımız.

Radio anlıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 3. günü Jongo halkının Japon tacavuzçılarına karşı uğruşu ve dünya faşizmine karşı uğruş kalbisinin 75 yıllıkını hatırla sökbet yığında kılgan Jongho milletinin uluq gölenişini emelge aşırışta küreş kılış royda çıntırış şart namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 23. günü Jongo Xalık Pidayi kısmının Amerika Cahangirlik'i karıştırıp Çavşen'ge yardan bir üçün çigradın çıkıp uruş kılgalıkının 70 yılıkını hatırlaşığında kılgan Amerika Cahangirlik'i karıştırıp Çavşen'ge yardan bir iş uluq royunu evc aldırıp Nurgun yeni tarihi alahidlik'i ige uluq küreşini elip beriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Америка жаһангирликке каршы туруп, Чаушенге жардам бериш урушунун улуг галбиси, Жунго халкы орундан дастургандан кийин дүйнөнүн шаркыда кат көтүргөнлүгүнүн хитабнамасы. Жунхо миллетинин улуг гүлүнүшкө жүзлөнгөнлүгүнүн муим абидиси болуп, Жунго ва дүйнөгө нисбетен зор һәм чоңкур әһмиятке ээ. Бу уруш аркылуу Жунго халкы тажавузчуларнын дөөлөт дарвазамызгыча бесип келип, Yeni Jongo'nu büşküdülü ucuhtırı ve suikastın tarmar kıldı. Bu, bir muş atmak bilen, yüz muştun saklanmak di geldik bulup, Jahangirla Yeni Jongo'u korallık ucum kılış kıpetin almas boldı. Yeni Jongo kaddini hakiki ruslu aldı. Bu uruşta, ziminimizin tınış amallıkı ve devletimizin hatırı cemlikini kolu keltürüp, Jongo halkının zoravallardan qorqmaydigan polatdek iradesini toluq namayan qıldıq. Bu uruş arqılıq Jongo halkı yaqınqı zamandan boyanqı başqılığa bozek boladigan xalqning chirayı qarab iş gördigan 100 yillik arnomusni üzülkesil yuyup Sharqi Asiya kesel körpisi degan qalpaqni üzülkesil çörüp taşıldı. Jongo halkı haqiqi turda qaddini kerip ruhlandı. Bu uruşta Jongo halkının royi ve xısıltını urgutup, Jongo halkının bir niyet istipaklaşıdığan kaysırana xısıltını toluq namayan kıldık. Bu uruş arkalık Jongo halkı tacavuzçılarını mağlup kılıp, bütün dünyanı zilzilige saldı. Yeni Jongo'nun Asya ve halkıra işladiki muyum ornını tiklep, Yeni Jongo'nun çoğun devletlik ornını namayan kıldı. Bu uruşta bütün dünyanı Jongo'ga yeniçe nazar bilen qaraydığan kılıp, Jongo halkının dünya tınıştıkını koğdaştaki katli iradesini toluq namayan kıldık. Bu uruş arkılık, halk armiyesi uruş ceryanda uruş kılışını ügünüp, uruş kılgan sırı kayserleşip ve küçüyüp, mühim herbi tecrübeye erişip, yakka armiye türüdün, armiye kısım türü toluq bolgan birikme armiyaga aylınıp, Devlet müdafiyesi ve armiyanın zamanevileşini zor derecede ilgiri sürdü. Bu uruşta, halk armiyesi cengvarlık arkalık dünyanı zilzilige keltürüp, dadıl uruş kılıp, cezmen galbi kazınıdığan cesaretini toluq namayan kıldı. Bu uruş arkalık, ikinci dünya uruşu ayaklaşkan dinkiyinki Asya, hatta dünyanın stratejilik endisi çoğunkuru yaratılıp, dünyadaki ezilgücü millet, ve halkının, milletinin müstakilliği ve halkının azatlığını kolu keltürüş yoludaki hakkani işlerine intayin zor ilham verilip, dünyanın tınışlığı ve insaniyetinin terakkiyat işleri güçlük ilgiri sürüldü. Bu uruş, Polattek Pakit arkalık, dünya ehli gücünü uxturdu ki, erkandak devlet, erkandak armiye, kançılık güçlük buluşudun kattı nezer, eğer dünyanın terakkiyat ikimiga karşı meydanda tursa, Küçlükkigi tayınıp acizlanıp bozak kılıp, ikimgi karşı yol tutup, tacavuzçılık ve kengeymicilik kılsa, mukarrar halda baş közü kanğı boyuludu. Bu uruşta, hakkaniyetinin zoravallık üstüdün cezmen galbi kılıdıgalıkı. Tınışlık ve terakiyatının tosuvalgılı bulmaydıgan tarihi ikim işkelliki yeni bir kitim ispatlandı. Amerika cahangirliki karıştırıp Çavuşengi yardan bir iş, dehşetlik uruşu da, Kahırman Jongo halk pidayı kısmı, vatan ve halkının menfaatini hemmidin ala biliş. Vatan ve milletinin izzet hürmeti üçün pidakarlık körsütüştek, vatanperverlik ruhi, baturluk ve kayserlik bilen ilişip, can pida kılıştek inkılabi kahırmanlık ruhi, japa müşakkatın korukmay, cuşkun cengvarlıkını başının ahır saklaştek inkılabi ümitvarlık ruhi. Vatan ve halk yükleyen buruşunu ada kılış üçün merdanlık bilen özünü bir

0: Partiyasının güçlük rehberliği de Congo'da mislisiz zor tarihi özgürlükler boldu. Congo'ça sosyalizm yeni devir kırdı. Congo'a milleti orundun desturuş, beyiştin kudret tepişki ötüştek ulu halkışını kütü aldı.
1: Hürmet Kradyo Anlılıkçılar, biz bugünkü ünlü programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 31. günü 2022 yıllık yeni yıllık tebrik sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 26. günü Sanshi ülkesi Linfen şehirde teşhürüştü bolganda kılgan Kompartiye Halık Üçülü İşkılıdu namlı sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 3. günü Congo halkının Japon tecavüzçülere

Anladım. Men bu biletin demegen. Emse sizning talabingizdagi biletni siz Guangzhoudan kelganda to'liqlab beray. Hozircha bu zakalat hisob bo'lsinmi? U oro meningki. Kimligim bo'yicha zakaz qilib qo'ydimchimi? Beshini lingshitib ma'qulliq bildirdim. Biz mana mushundaqla muhabbatning dastlabki qadamini olgan edik.

0: Yemey içmey seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık davrida çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluqlaydı.
3: Başka cahitki mektepleri imtihan verme. Çokum yenimdik amısan bulmaydı.
0: Allah veremse, senin üç toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardım ha.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlarımı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarına işinişi, ilham medet berişi kerek.
5: Apa!
6: Ha, kızım, sen mi bu?
5: Dadam, şıkanlarına birine çıkır kıyım ağandım. Adladım tez yetkilişten evlenler cuma.
6: Makul, makul. Kızım,
5: al. Ara silahki yeni biraz kuvvet yemeklerimi aldım. Memmisini bizden yurt taraflarda yok deydi o.
6: Ben deymen. Senin aylakı...
5: Apa, sizden imdeydiğinizi bilmen, apa. Pulunu buzup çaşmadım. Dadam, şıkanlarına yeşim çoğuyup kaldı. Kuvvet dolukla durun onlar yakşı, apa.
6: Kızım, minun sana demek
5: ki... Ya, bu yiyen üstü cuma rahatsız. Neçkinliğin kinci yesliğe karadı.
6: Ha, ha, belki yakşı baktı.
5: Ha, bana geldim. Makul makul, apa, hazırca ciddi işim çıkıp kaldı, kim paranın şeyliği ha? Dadan bu salamı itip koyuyorum size, hoş hoş hoş.
6: Ay balam, benim şu sen bilen köprek paranın şu ağım var idi.
7: Ata-anamız bilen mundaşkınımız, ula üçün en çok soğuk attı.

0: Azit soda suyu tərkibində məlum miqdarda natriy bar bulub, əgər hər gün 2 litr içiş miqdarı boyunca hesablasaq, 1 gram duzunu köp qəbul qılğanğa bərabər buludu. Quramığı yetkənlərinin gündəlik toz qəbul qılış miqdarı 5 gramdan eşib getməsi kerek. Onun üstüge, ilimizdeki nurgun kişilerinin yemek işmekide tuz kubul kılış miktarı ölçemden işip ketken. Bu vakitte soda suyu içiş bedenin yükünü tekimi iğirlaştırıydı. İşip boğandın kiyen tuyuş duygusunu aşırgılı bulamdı. Soda suyunu köp işken de tuyuş duygusunu küçeytip iştahını tizgirliyle buludu o deydiğen gep var. Emeliyette soda suyu içse iştahını tizgirliydiğalıqını ispatlaydıgan küçlük ilmi ispat yok. Eğer siz hakikaten içip olgandan kiyin toyup kalganda kes kısınız, belki bek köp içip etken, ya ki aşkazınız köpüp ketken buluşu mümkün. Lekin, emeliyette aşkazanın kuruldulu sürede de anç çoğun özgürüş bulmaydı. Eskertip koşka tegeçlik şu ki, istimacılar soda suyu setip alganda tabi soda suyunu köprek tanışı gerek. Parıqlandırış usulunu ait adli bulup, material sepleş cedveli de natri bikarbonat digen xatdan bari yoxluğa qarzılı buludu. Onundan başqa soda suyu əmil adamki maskeliyi vermeydu. Tövendeki iki xil kişiler az içişi ya kişmesliki gerek. Sozulma karakterlik kesilgi qırıptar boğallar, soda suyu tərkibi de natri bikarbonat bulup, onundaki natri iyonini ziyadı köp qubul qilish, yokur qan besimi, qandı may köpüyüp getiş, sozulma börek kesilgi qatarlıq bimarlarının salametlikigi paydasız. Aşqazan yalığı bimari, aşqazan kislatasının acırılıp çıkışı ziyada az boğan, aşqazan yalığı qırptar boğallar, aşqazanı biyaram kılış, ya ki aşqazan kesilini iğirlaştırıp yetiştən saxlanış üçün az içişi, hatta içməsliki gerek. Umumən etkanda, təbii soda suyunu arılap içpəsi buludu. Məsələn, sağlam kişilər hərkətdən kiyin muvaffaq miqdarda, yəni 100 ml ətrafıda içpəsi buludu. Bıraq, hər giz ziyad köp içişi bulmaydı. Qaynaq suyunun ornığı dəstişke, kündülük içimlik soqılıp içişke teximi bulmaydı. Umumən etkanda, soda suyunun ornığı yanıla pH qiyməti təxminən 7 boğan qaynaq su içiş salamətlikimi ən paydalıq.
1: Mən bir çıraq. Nur ve yorukluk içinde hayatımı köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkınızda ekranı yurtdüme. Ögenginizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtdışında oynayman. Herkes mi kop kuruk oyunu yurtdub, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işgı aşırı vatıdı. Jongo çe zamani vilaştırışını

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülməz melodiya proqramısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Сөйімді тұшылар, шу тапты программымызында алмаштыру қаттымыз. Гүлдікті ішілі аватқан ішкі қызметчі паранышып қапты. А ішчі шындақ тәпті. Әжеп зеріктем, орек қолап, башқылау гүл терімді өтіміз. Бұчағда бе ішчі шындақ тәпті. Меніңче бұны орек қолаш әмәз, гүзел бір құрылыш бина қылыш десек болуды. 10 yıl ötkendin kiin o işçi okşaşla işlemci bu. Orek kolaptı, be işçi bolsa incinir bulup, kuruluş bina karılıp üstüsü ayınıptı. Ben nim demekçi dese, günlük turmuşumuzda her vakit be işçi okşaş, her bir işka muşunda aktif pozisyaya tutuduğa ademler var. Biz her bir işka muşunda aktif pozisyada bolsak, aktif roy haletini saklayalısak, Kılıvatkan her bir işimizden kıymet yıskılı alayımız, huzur yıskılı alayımız. Vakıtın kandak ütüp kete vatkallıkını sezmeye kalınız. Turmuştuk şura vatkan kıyınçılık okşaş. Ama biz onunla okşumaydıgan usul bilen karısak, okşumaydıgan bir adımga aynalayımız. Demek, bir iş kututkan pozisyaya hemmedim oyim. Pozisyaya hemmini belgeleydu degen cümle, Şunudun kep çıkan. Şunlaşka aktif pozisyede bulaydı. Illık tebessümde bulaydı. Şundula güzel netice bizden buldu. Ondakta nöbetteki güzel akşamı silerim olsun.

Сүйүмдүк радиолук достор, шу тартып программабыз даам кылып жатты. Бир жүп инак кошуну деканлар болгон экен. Улар язда бири-бириге жардамдашып, деканчылык иштерин кылышып берди экен. Бир күнү туюксуз бир деканнын аялы унунга: "Биз кошунубузга жардамдаш келе бир эпти болду. Унуга мындай жардам бере берсе кандай болот? Уну бизге жардам кылыш керек го?" депти. Şunun bilen ula muyum işi bombusu mu? Kasten koşnusunun yardım kılışını talep kıldı. Bu koşnusu özünün işlerini tek kıp bulanmay kıyılınıp kalkaçka bunu naraz buldu. Bırak na ilaç yeni yardım kıldı. Külle ötüp ayla ötüp ula karşı taraf üçün hatta bir çögün yötküsü mu könlüde hesaplaydıgan derecege yetip. Ahire bu koşnular bir-birge çidap bulanmay, yıraklarga köçüp gitipti. Demek özü yardem kıgan, özü kıgan yardemge, yani yardem berişini küçüş arkılık, yani naitimi yıkım boğan bir koşnusundan ayrılıp kaldı diyenge. Biz kündülük turmuşumuzdu mu, muşundak başkılığa begen yardımımızını hesaplap oltursak, yani nurgun kımmetlik baylıklarımızdan ayrılıp gelişimiz mümkün. Şuna biz başkalarına ata kıgallarımızdan hoşal buluşumuz gerek. Hoşal bulalışımız gerek. Her kız mı? Ben onu kıpverdim, bunu kıpverdim, bana kaytırış gerek. Dep duranmasıkımız gerek. Ne mi üçün? Ondak dep durmasa özümüz çarçap getimiz. Şuna aşka yakşılık kılaylı. Çin kalbimizden çıkırıp kılaylı. Hem başkalarına kıgan şu yakşılıkımızdan her vakit söyneyli.

Sevimli dostlar, şu tabi programımız damlaşıvatıdı. Turmuşta siz nişanınızı yakşı görsünüz, iş kılıçtan amalı köpüydü. Vazgeçişini yakşı görsünüz, bağını köpüydü. Minnettarlıkını yakşı görsünüz, işleriniz olmuşluk buludu. Ağırın işini yakşı görsünüz, kapılık köpüydü. Tırışını yakşı görsünüz, gelbi köpüydü. Keçişini yakşı görsünüz, mağlubiyet köpüydü. Ortak bəhirlənişini yaxşı görsünüz, dostunuz köpüydü. Yalğız iqli bilişini yaxşı görsünüz, yalğızlıq köpüydü. Hər günü aktiv kən qorsaq pozisiyanı özünüzdə saqlısınız. Aktiv energiya, omad siz bilən billi bolğan buludu. Barçı dostlarımızğa məşündaq aktiv energiyanın yar buluşunu ümit qilimiz, qinəmizə küldürümüz, davamlıq sevgi üçün.

Şunlaşka siz bu tarep kallıka durmay, siliş duruştun, şundakla hesaplaştın toktap, karşı tarafının sizin rekabetçiniz emez, belki özünüzün ailedeki, yar yülüki, sizin yakışık gördüğün birisi işgeldikini kalbiniz bilen his kılışınız gerek. Siz malum vakit bedel tölügende karşı tarafta mı tesirleniş buludu. Siz mi karşı tarafının siz üçün tölügen bedellerini itiraf kılışınız gerek. Demek her ayallık durmuşta birbirinin minnettar buluş in tayinmiş. Minnettar boğandıla karşı tarafının artıçılıkını köpüle köygülü buludu. Şundala muhabbet güllerini porekleyip içil durgulu buludu. Genemize nüvetti ki numaramızda minnettarlık duygusu da turup nakşılarımızı yine devamlı anlayız.

Nispeten etkanda künnün ulturşi ular üçün bir künnün başlanışıdan deyrek berido. Kündüzü yoşurunup, keç serket kılış ularının adeti. Toşkan keç serket kıldığan hayvan bulup, keşte ve yerim keçidi köprek ozuklundu. Eğer ularını köstüp bakan bolsanız, toşkanın daim bir nerseni çaynavat kalıqını görürsüz. Bu, aş gözlük emez, belki toşkanın kişi üzüksüz üstürgaşka daim ot çöp yap, kişini uçurulduşuk doğru geldi. Uzun çoğunluğu toşkanın belge karakterlik alaydılı ki. Tabi talanış çeryanı da şekil.

0: Köpünçisi dünyadaki asaslık kumluk rayonlardan çıkıdı. Önkürde ösken Taşkül. 19. asırının 90. yıllarda kişiler bir şamal önkürden mervayı tek bir kısım Taşküllerinin önkür temiği çapışıp öskenlikini, gül bergilerinin bazılarının inç kijinliğe, bazılarının paylar kokşaydıqalıqını baykağın. Ular dəl gips külüdür. Gips külü asaslığı kalitsi karbonatın tərkib tapqan bulup, stalaktitini təşkil kıldığan materiallar bilen oxşaş. Kurgak önkürlerdeki karbon 4 oksit su önkürge sınıp kırıp tağ cinslerinin yeriklerde kalitsi karbonat bilen kimyelik reaksiyelişip, eriş, parğı ayılınış, kristallanış katarlıq çariyallardan kiyin taşla ösüp çıkıdı. Nurgun kalitsi karbonat kristalları ortak bir orunda öskende bir tal gül şeklini asılı kıldı. Dünyada nurgun gips gülü önkürler bağ bulup, başka bir kısım karbonatlıq cins rayonlardaki önkürlerdi mu, anı sanda gips gülleri payda boğan. Taştaki modern gül. Taş modengülünün əsli makani Xinan Luoyang bulup, taş cuxar gülge bəkrək oxşaydı. Gerçi taş modern karmakka taş cuxar bilen oxşub kesimi, likin onlarının şəkilini şeriyani ve tərkibi oxşumaydı. Taş modernin xam materiali yarastadiki magmadin kəgən bulup, bunundan təxminən 1 milyard 500 milyon yıl ilgiri şəkillengen. Yer post tərkidi, yer astadiki magmalarını yuqurgu örlətkəndə, temperatura tez sürətdə tövəlləb, magmalar soğub tarıydı da, içindeki kristallamı qıstılıb, kötürülüb, kəsmi yüzü modern gülgü oxşaydıqan şarsıman cisimini şəkilləndirdi. Taş qoyulğan cüxar gülü. Taş cüxar gül bolsa geologiyelik özgürüşünün məhsulü. Bunundan təxminən 200 milyon yıllar ilgiri deniz suyunun köp qısmı yuqab, oymancaylarda jığılıb qalğan deniz suyu tədrici parğa aylanğan. Bunun içindeki bazı alaydı mineraller kristallaşkandın kiyin, net 100 milyon yıllık geologiyelik hareket ve çökündü maddalarının arılışı bilen, başka çökme maddalar bilen birlikte taşka aylanğan. Bu kristallar rombi şekillik bulup, birkaç rombi şekilli kristallar kristal topunu təşkil kılgan. Karmakka şekli su buyaq rəsimdeki cüxar gülgü bəkrək oxşaydı.
1: Erkettim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü səhər saat 4-də xizmət qilishini başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq. Lekin nəçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mehrim düşüp kaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kürdüttüm su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıqını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, cepa çektiniz.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 24. günü cüme. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Gülbekrem Muhtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Ben Bəxtiyar Turdi. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Nayi iqtisadını öz cayının əhvalı qarab tərəqi qıldırış üstüde izneldi. Başşuji Xi Jinping'nin asasi muharib xizmeti toğrusida bergen muhim yol yoruqi qızğın inkas qozğıdı. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti, Gouyen,

0: davrdagi ijtimoiy xizmatni kuchaytirish to'g'risidagi fikrini tarqatdi. Javlojchi Chex Avom palatasining boshlig'i bilan suhbatlashdi. Ван Хуның Чех Авон Палатасының башлығы білін көрішді. Трамп Иран қартылығын кән көлемлік ұрыш әркетіне қайты башлашыны ойлы шуатқалығыны білдірді. Әмді дектіңла қабарларымыздың тәпсілей мәзмұлдырды болсын.
1: Станцымыз қабарі. Базарды етілген шәәр еву жүнгі ясыменчелікінің ақырқы фүшіні тұташтырып, бүтін дүния соғдысының томырын ес қалды. Башуджи Ши Цзиньпин евуның тарақиятыға интайын көңіл бөлді. Жэйчжаңда қызмет қылған мәзгілді көп кетім евуғы беріп тәшіріп тәтқи қылып, евуның тарақият тәжірібісіні екілді вән ұмымлаштырды. Бұйыл 4-й айда Башуджи Ши Цзиньпин мұйым ел еруқ беріп, Евуның тарақия тәжірбілеріні енімі яқшы екілләш вә оныңдың яқшы пайылыныш керек дәп тәкітілді. Башуджи мұндақ дәп көрсетті. Еву ұшақ таварлары чоң базар ечіп, чоң кәсіплеріні барлықы кәлтіріп, Евуның тарақия тәжірбісіні шәкеліндірді. Бұ, найы әқтісадыны өз ерінің әхвалығы қарап тарақи қылдырушының муапқиетлік әмәлі етті. Хазір 15-й 5 yıl başlandı. Еву тарақият тәжірбісіні екілләш вә оныңдың яқшы пайлыныш, жайларының тоғыры сияси нәтиже қаршы тұрғызып вә әмниетті көрістіп, өз әмлиеттегі ұйғын келдіған йоқыр сүпәтлік тарақият елі үстеді үзденіп, бүтін мәмлекетнің тарақият омымиетіге тейхімі яқшы мұлазымет қылеш вә сыңышшы да интайын мұйым етекші әхмиетке иген. Төвенде, Еуының тарақият тәжірбілердің илхам маузолық юрішлік әбірімізнің Найы ақтысадыны өз ерінің әхвалығы қарап тарақи қылдырыш үстеді үзденілді деген қысмыны аңылдымыз. Еуудегі ұшақ таварлар базарда әр күні мың қылдың артық еңі мәқсулат базарға селінді. Отыр есаплен әр минутта бір еңі лайы базарға үзілінді. Тижаратчы Лу Чингрун мұндақтыды. Нұсқы чықырыш, қошымче материал, материалларыны ерім саатта толық тиярлығылы болды. Чүштін бұрын ижат қылынса, чүштін кейін кәште әвірішкі чықырып, тез сүретті бүтін дүнияғы саталаймыз. Еуының сүреті өз ерінің әхвалығы қарап ішкөріштек тарақият логикісіні әксәттірді. Жайжаңның отыр қысымығы жайлашқан еу чегіра бойыға деңізгі еқін әміз. Байлықы кәмчіл, кәспі ажыз, адам көп. Ер аз болуштек яшаш бисими бу ерде нечи юз йил давамлашкан тохо пийни шекерге алмаштыруштек сууда ананисни барлык келтирген. Алдынкы асырнын 70-й йилларынын ахырда Еудики амма ислахат ичивти сиясатынын түрткисиде өзлигидин йол бойи яйма базар ашты. Дал мушундак әмлият асасыда 1982 жылы ЕУ амының ұшақ таварлар соғдысыны тарақи қылдырыш күшілік тәліпігі өрімет қылып, ұшақ таварлар базарыны ечевтіш тәдбиеріні чықырып, шу жайның соғды кәсіпіні асас қыған найы тарақият yolunu ашты. Жайжан өлкісі ЕУ шәәрлік партиком ішқанысының шу жағдығы муавын мудри Ху Айфын мұндақтыды. Бізге нисбеттен өз ерінің әхвалығы қарап іш көріп, тарақи қылышта, Еуының әзелдің соғдығы әхмиет беріш әнәнісі вә мәдәниеті бар болып, әйні жағда амының тұрмыш шарайты асты-асты яқшыланды. Таварғы болған ихтиячымы көп мән бәләшді. Біз Еуыда ішіні интайын ұшақ таварларыны сетіштін башылдық. Базар немге ихтиячлық болса, біз шуны саттық. 90-й yıllarga kelganda EU taraqqi qilib, mamlakat bo'yicha eng cho'ng ushoq tovarlar bozoriga aylandi. 21-й asrning boshlarida Jungoning dunyo savdo tashkilotiga kirishiga agishib, bir tarafdan Jungo tovarlarining xalqaro bozorga kirishiga yo'l ochildi. Yana bir tarafdan xalqaro partsetish korxonalari orqa-orqadan davlatimiz bozoriga kirdi. EU ushoq tovarlar bozori misli ko'rilmagan fursat va xirisqa duch keldi. Bu yil 48 yaşqa kirgan savdogar Wang Shuhua hunar sanat buyumlari savdosi bilan shug'ullangan dastlabki mazgilda bu xil besimni his qilgan edi. Wang Shuhua mundaqdiri. Ilgari bozorimiz sifati yaxshi, ba'zi arzon tovarlarga tayinib, oz foyda olib ko'p sotardi. Lekin chatalning cho'ng tanlab bozorlari kirgandan keyin دولت ایچیدگی بازارلار استا استا تویونوب تجارت اندیسی قیین احوالغا تشیب قالدی. شو چاغدگی جوجان اولکسی ییوو شهرلیک حکومت پارتی گروپسینینگ اعزاسی گگو چینگ مونداق دیدی. Aynı çağda şəhərlik partkom, xalq hökuməti xalqara sodı qilishni oturğa qoyğanda nurgun kişilər Yivu nayi dərəcəlik şəhər. Biz xalqara sodı bilan şuğulnamduq yoq degen gumanni oturğa qoyğan. Köpçiliknin hamısı gangırap qalğan aşu məzgil, yani 2002-ci ili 12-ci ayının axırda Jöjangğa kelib xizmat qılğınığa əmdili 2 ay bolğan yoldaş Xi Jinping Yivuğa kelib təcrüb tədqiq qaldı. Aynı çağda əmdili ticaret başlayan Xalqara Saudi şəhərdisdə məsul kişi köpçülüknün əndisini onuğu doklat qaldı. Jöjang Jungo Uşaq Tavarlar şəhərdisi Goroyinin şu çağdaki lideri Wuyi mundaqdiri. Yolda Xi Jinping bazarımızın orini və rolini toluq müayyərləşdirdi. O, Yivu'nun Xalqaralıq Saudi şəhəri quruş orini Yivu'nun tərəqiyyat əmliyyətigi uyğun. Yivu'nun uşaq tavarlarının danqını xalqarada çıxırış gerek. Bizning nayit yaxşı şəraitimiz və asasımız bar. Uluq var iradimiz buluş gerek, dəb körsətdi. Bu söz qalbimizdiki tügünni yeşiv etdi. Yolda Xi Jinping Jöjangda xizmat qılğan məzgildə ilgiri kiyin bulub 11 qitim Yivu'ğa berib təşürüb tədqiq qaldı. Bu yer onun Jöjangdiki nayiyyələrinin tərəqiyyatını közçişidiki mühim köznəkə aylandı. Kiçik nayiye bazarı kanda kılıp yer şarlışış dolkunda yol tipip çıkalıdı. Yolda Xi Jinping mundaq dep körsetti. Baylık evzelliki anca gevdelik bolmağan rayon xalqara rıqabet küçünü aşırış arqalıq dünya baylıqı ve bazırdın toluq paydalınıp rıqabette öz karametini körsteleydu. Yevu qiyinçiliklardın büs ötüp dünya bazırdın boşluk izledi. Xeridar mənbəsi bolmasa, Guangzhou yərmənkisidə ilan bərdi. Guangzhou Bəyyun aerodromidiki Yivu'nun ilanı besilğan 2000 qol harvisi teximi köp sodigərlərgə Yivu'ni tunutdi. Təsir küçü bolmasa, xalqara uşaq tavarlar körgəzmisi ötküzüb, çigra sırtı isil buyumlar sariyi içib, sodigərlərini çətdəlgi çıxıb körgəzmigi qatnışıb, dünyada təminat bilən ehtiyacını tutaşdırışqa təşəbbüskarlıq bilən qatnışıqı təşkil edi. Çətdəl tilini bilməsə, haqsız ügünüş kursu içib, sodigərlərini çətdəliklər bilən bivasta sodi qılış imkaniyyətigi igi qaldı. Wang Shuhua ingilis dili kursudu oqub, tunci taşqi sodi zakızıqı erişdi. Wang Shuhua mundaqdiri, sodida muhabqiyyət qazanğan vaxtlarım idi. Mən bilən sodlaşıvatqan bir çətdəlik özara paranlaşıb, bu ayal xocayin bodək umaq kəndiri. Mən xoşal bulub, yaxşımsız, gipinizni məmü düşünələymən desəm, o qaqaqlab külüb gətdi. Bir qatar tədbirlər Yivu uşaq tavarlar bazarını işki taşqi soğuda qoş yönülüşlik türütkü boludğan tez tərəqiyyat məzgəliki kürgüzdi. Jöjang ölkəsi Yivu şəhərlik taşqi soğuda ixtisadi həmkarlıq idarısının şu çağdaki başlıqı Hua Junkui mındaqdırı. Yivu ənənəvi uşaq tavarlar soğudisidin bütün məmlikətdə setiviliş, bütün məmlikətdə setiş, andın bütün dünyada setiviliş, bütün dünyada setişqicə soğuda arqılıq sanatini ilgiri sürüb, sanat bilən soğudini həm türütkülük yolu qoyub, soğuda obrut kəsb arqılıq Yivu ixtisadının umumüzlük tərəqiyyatını ilgiri sürdü. Yivu bazarı cüngü məxsatlarının süpüti yaxşı, bazı ərzan buluşdək əvzəlikiyə tayınıb, 3 yılıqı yetməgən vaxt içində tərəqi qılıb dünyadaki ən çox uşaq tavarlarını top setiş bazırıqa aylandı, həm də 25 min sanat karxansını yetiştirib, ilmi toqulma paypaq kəsbi, zinnət buyumları, seyretmə qatarlıq 20 nəcə əvzəl kəsbini şəkilləndirdi. 2005-ci ili Yivu'nun xalqara soğudu umumi somisi tunç qitim dövlət içi soğudu umumi somisinin işib gətdi. Yolda Xi Jinping köp qitim təşürüb tədqiq qilish arqalıq mundaq dəb hesapıldı. Yivu'nun təcrübələri Jöjang ölkəsinin hər qaysı caylarının tərəqiyyatıda mühim ilham və örnək qilish əhmiyyəti igə. 2005-ci ili 8-ci aydan başlap, o arqa-arqadan təsdiq silib, Yivu'nun tərəqiyyat təcrübəsini yekunlaşqa yetəkçilik qıldı. yarım yildan köprek çoğunluğu təşkürüp tətqiq qilish arqalıq, umumüzlük hallıq cəmiyyət bərpa qilishdiki muvafiqiyyətlik ülgə YIVU'nun tərəqiyyat təcrübələri toğrusudaki təşkürüş dokladı ahiri pütüb çıxdı. Dokladda YIVU'nun ıslahat içivitişdən bu yanqi, bulup mu Jojang'ın Koy 8 strategiyasının yetekçiliği de soğudunu güllendirip şehir kuruluşu türütkü buluş, kesiplerde hem türütkü buluşunu ilgörü sürüş, şehir yezlarını bir tutaş pilallaşka ehmiyet biriş, inak terakiyatını ilgörü sürüş, medeniyet asasını biyitiş, partiya hükümet rolunu cari kıldırış katarlık, 6 cihetki tecrübe ve usulda baştan ahir çın turulğallıqı sistemilik yeküllendi. 2006 yılı 6 ayının 8. günü YIVU'nun terakiyat tecrübesini ögünüş, umumlaştırış üçün yolda Xi Jinping yeni bir kıtım YIVU'u kilip, Xintan kentide söhbət yığını içip, onun mənisini çoğunkur şerhildi. Xi Jinping mundaq dedi, YIVU'nun terakiyatı Xintan kaldırdığın terakiyat, yokluqtan barlıq kelgen terakiyat, taşını altınğa aylandırgan terakiyat, YIVU'nun terakiyat tecrübesini ögünüştüki asası mevqe emliyetki birleştiriş, YIVU'nun kanda kılıp mevqeni öz cayının asası emli ekvallığı kartıp, yerliknin tarihi enenisigi varislı kılıp, öz cayının özgeci terakiyat yolunu içişka maskeledigan tecrübelerini ögünüş. YIVU'nun amının tunç icatkarlıq royiga kandaq hürmet kılıp, amının icadi emliyetini ilgir sürüş tecrübesini ögünüş. Onun mayidini igileş gerek. Yolda Xi Jinping yana YIVU'nun terakiyat tecrübelerini ögünüşte doğru siyasi netice karşını müstekkem turguzuş gereklikini alaydı təkitildi. Xi Jinping mundaq dedi, YIVU'nun terakiyat tecrübeleri şunu toluq düşündürüp buyurdu ki, emliyetinin sınıqının ötken doğru rayon iqtisadi terakiyat strategisiyle karta izcilliğini saklaş, birini yeni birge ulaş, küş ulaş tayqını yaxşı ötküzübüleş, küş ulaş müzabıqısı da yaxşı netice artış gerek. Hadisla sepil beşirki bayrağını köp almaştırışkı bulmaydı. Bunların hepsi siyasi netice karşı bilen münasuvetlik. Doğru siyasi netice karşı devamlıq işleş demektir. Şunundan kiyinki 20 yılda YIVU şehri öz yerinin ekvalığı qarab iş görüş, umumiyetki sınışış, ammığı tayiniş, ıslahatı yığınlıq yartışta baştan ahir çıntırıp, yolda Xi Jinping körüstüp bergen yönelişini boylap izcil devamlaştırdı. Hazır YIVU'da YIVU Şincan Yavrupa, Cungo Yavrupa növeci poizi bu yerden yolga çıkıp 50 neçi dövlet ve rayonu bardağın boldı. Bir yan telefon bilen bütün dünya tutaştırıldı. Sünni akıl bir konupki bilen köpxil tılını tercimi kılışını işe aşırdı. Yeni bir evlat yer şari rakamlık soğudu merkezde dukanlar bivası körüstüş üyge. Binağı çıkıp çüş baş ayak halkağa. Soğudu çemberki ekologiya çemberki aylandı. Bugünkü YIVU uşaq tavarlar bazırda 26 çoğun türdeki 2 milyon

0: Nomor hemini belgüleydiğen, örlep okuş hemini belgüleydiğen bir tereplimi mektep başkuruş tepekkürünü çörüp taşlaşkı davamlıq küçep, idivi siyasi terbiye, ten terbiye arkalık çenikiş, güzellik terbiyesi arkalık tavlaş, emgek emeliyetini kündülük okutuş işlerine tekimi çoğunkur sandırımız. Jiangsu ülkesi CN şehri Tayxi Naisi Şuiça Yezlik Merkezi Başlangıç Mektep'te muziki okutucusu Shao Huiwen Yezi Marıpı'da 10 yılgı yakın yıldız tartıp, Tağlıq rayonda kalan balalarını muzik nazariyesi, bambuk ney yasaş, kızıl nakşılarına çelişki itekledi. O, Başucinin muhim yolu yorukunun royunu estaidil ögengendinkin çoğunkur təsiratkı igib oldu. Shao Huiwen mundaq dedi. Yezi muziki oktukçisi bolu süptim bilen, menin mesuliyetim güzellik terbiyesi. Men bu munberni davamlıq yaxşı saxlap, muziki arqılıq balalarını güzellikni baykaş, güzellikni ifadeleş, güzellikni yaratışqı itekləp, tağlıq balalarını mu şehirlik balalarına okşaş, kiçikidin başlap sənət terbiyesini qobul qılıp, güzellik terbiyesi ceryanıda özgü bolğan şenşini aşırıp, arzusunu nurlandırış imkaniyetigi iqilmen. Şarkı Şimal Sifan Daşöğüsü Şöbü Otur Mektibinin müdürü Shao Jihao mındak dedi. Biz Başşuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun royini çoğum yakşı izcil əməliyleştürüp, sağlamlıq birinci marip ideyesi de başlamçılıq bilen çantırıp, okuqçılarının tən sapasını küçeytiş planı ve sağlam mektep kuruş kuruluşunu umumüzlük yol koyimiz. Başşuji Xi Jinping bunlarını təkidledi. Muharipçiler royunu evcaldırıp, oktukçılık ahlakı, oktukçılık stili kuruluşunu küçeytip, yukarı sapalık, kesipleşken oktukçılar koşununu yetiştiriş gerek. Erdercilik partikum ve hükümetler siyasi mesuliyetini hakiki zimmesine elip, mektep başkuruş baylıkını təksimleşini elalaştırıp, muharip universal ıslahatını çoğunkurlaştırıp, mektep, aile, cemiyetinin tən küş çıkırışıgı türtkü bolup, asasi muharipinin yukur süpetlik terakiyatı da üzlüksüz yeni vəziyet yaratış gerek. Sıcan Sifan Daşöğüsü İlmi Başkarımısının daimi muavin başlığı Canmi Mundaq dedi. Sifan mektepleri çoğun devletinin yaxşı oxutukçularını tərbiyeleydiğen büyük buluş süptü bilen, asasi muharip üçün əla süpetlik oxutukçularını tərbiyeleş siyasi məsuliyeti və dəvr borcunu çoxum zimmisiga ilişi gerek. Biz Başşuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukunu davamlıq mizan kılıp, muharipçiler royunu evcaldırışını mektep başkuruş, mektepni idare kılışının yadroluq tutkısı kılıp, hükümet hıracıtı bilen sifen okuqucularını terbiyeleş qatarlıq ıslahatlarını çoğunkurlaştırıp, mektep bilen yerlik hemkarlaşıp, adem terbiyeleş süps kurup, yukarı süpetlik oktukçular bilen teminleş arkalıq, asasi muharipni yakşılaş, süpetni östürüşünü kollap, halk razı buluduğun muharipni yakşı yol koyuş için oktukçular asasını puhtulayımız. Muharip ministerliği asasi muharip mehkemesinin muavin başlığı Zhu Dongbin mundaq dedi. Başşuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukuda asasi muharip terakiyatıdaki yönülüşlik, tüp karakterlik, aşkışlık meseleler çoğunkur şerilenip, asasi muharipinin yukur süpetlik terakiyatının uluğvar planı tüzüp çıkıldı. Partiya 18. kurultayının bu yan devletimiz asasi muharipida tarihi muvaffakiyetler kolu keltürüldü. Endizi karakterlik özgürüş boldu. Biz bunundan işkini tikleşinin hel kılgış ehmiyetini çoğunkuru özleştirip, töt ağını küçeytip, töt şençini çıngıtıp, işkini qoğdaşını işkaşırıp, Xi Jinping yeni devir cungoçi sosializm ideyesini yetekçi kılıp, əxlaq arqılıq adem tərbiyeleştin ibaret vəzipini yaxşı əməliyleştirip, asasi muharipinin yukarı süpetlik terakiyatıga üzlüksüz törtkü bolimiz.
1: Stansımız xəvri. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Goyuan yıqında yeni dəvirdeki ictimai xizmətini küçəyici toğırsızki pikirini taqatdi.
0: Stansımız xəbri. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Cavlıcı 7 ayının 23. günü Beycin Xalq Sarayı'da Çex Avon Palatasının başlığı Tomiyo Okamura bilen söhbətləşdi.
1: Stansımız xəbri. Memleketlik Siyasi Kengaşının rəisi Van Xunin 7 ayının 23. günü Beycin'da Çex Avan Palatasının başlığı Tomiyo Okamura bilen görüşdi.
0: Stansımız xəbri. Govyen yakında 2026 yıldan 2030 yılgıcı boğan Umumi Xalq Bədən Çınıxdırış planını tarqıtıp, 15. 5 yılda Umumi Xalq Bədən Çınıxdırış işlerinin yukarı süpetlik terakiyatını ilgir sürüşünü uğurlaştırdı.

Hürmetlik radyo anıqçıla. 2026 yıllık yazlık tətillik yolucular transporti başlanğandan kin, Congo Laos tömür yolu da çigira halkıp sayahat kılış kızgıllıkı tavamlıq açtı. Tağ deryalarını halkıgan bu Polat Tömür Yepek yolu, Congo ve çetellik sayahatçilerinin yazlık tətilde səpərgi çıkışıdı ki, kızıq nokta bu kaldı. Congo Tömür Yol Künmin İdarisi Grohi Çeklik Şirketinin sallıq məlumatı da görsülüşçe, 7. ayının 1. günü yazlıq tətillik yolucular transporti başlanğandan bu yan, Kunming'din Şişuan Bennağa künige otur hesap bilen 53 bütün 10'dan 2 poiz katnağan. Congo Laos tümür yolunun devlet içi bölgede toşulgan yolucu 649 min adam qetimga. Mohan Portidin kirip çıkan yolucu 11 min adam qetimden aşkan. Devlet tümür yolu Kunming idarisi okşaş bulmağın yolucularının sebergi çıkış alayilliği asasen, mulazimet tertibini el alaştırıp, Şişuan Benna, Puer Qatarlıq biketlerde yolucularını Xanzo tili, Laos tili, İngiliz tildin ibaret 3 xil tilde mulazimet bilen təminləb, noxtılıq rayonlarda yolucular transport xadimlerini yetekleş mulazimetini küçə yetişki uğurlaştırdı. Noxtılıq yolucular məxsus közniki təsis qılıb, çaxlıq orunduq, daim şiltidigan doğru qatarlıq boyumlarını səpləb, yolucularğa yardım bədi. Fujendin kəlgən sayahatçı Lin Ruyin oq poizğa oltırıb çətəlgə çıxış xuşallıqını yes qıldı. O, Congo Laos çigra halqıqan poizdə oltırıb bexiş üçün, yaqında Şişuan Bennadın oq poizğa oltırıb Laosnın Lampra Banga yetib gəldi. Lin Ruyin mundaq dedi. Tonji qıtım çigra halkıgan poizgı oltırıp sayahat çıxıp naiti yanılıq es kıldım. Meyli özgeçi poiz bildi şekli, poiz içidiki köp xil tildiki radio əskertişi bolsun, ya ki çigradın çıxışqa kolay tertip bolsun, əmisi mende çoğunqır təsir kaldırdı. 7. ayının 17. günü Congo Laos tömür yolu Şişuan Benna Bekti'nin poiz kütüş sağlıda, Angliyadan kelgen sayahatçı Makis ailistikler bilen billa xalqıra poizini saxlamaqda. Ular yakında Angliyadan Kunming'a uçup berip, Kunming'da bir neç gün oynağandakin tömür yol sayahati endisi bilen yol boyu yüşi, Puar şehirlerini sayahat kılıp, retimini alaydı astılıtıp, yol boyudaki tabi şarait ve örüp adetlerini yes kıldı. Max, bu tümür yol bek kolaylıkken, biz oh boyuzgu oltırıp Laos'a barmakçı dedi. Mohan Çigra Təşürüş Ponkiti sicil işi vatkan yolucular iqimağa karata, yolucularını türge ayırıp tarqaqlaştırış, kollektif aldın kilişip, tamojnedin ötküzüş qatarlıq, xalq kolay tedbirlerini yol koyup, əxli dəlillə süpsi, optimatik tez yolunu işgiselip, yolucularının Çigradın ötüştiki təşürtüş otırçı vaxtını zor dərəcdə qısqartdı. Hazır, Mohan Tömür Yol Portidiki xalqıra poizlarının tamujnedin ötüş vaxtı təxminən 50 minutqı qısqartıldı. Mohan Bekitinin Çigradın kiriş 63 yoluğa ATM səplengen bulup, çətəllik yolucularının Çigra sırtıdaki bank kartısının çıxım kılışını kollaydı. Xalqıra poiz kütüş rayonu da Çigra sırtı telegraf kartısı setiş mulazimeti təsik kılınıp, Çigradın çıxan yolucularga kolaylıq yartıldı. Puar şöyende okuvatkan Laosluk oğuçi Yang Jianyan devlet halkıgan bu tümür yolunun daimlik mehmini. O mındak dedi. Tümür yolda katnaş başlangan deykin, Ventiyan'dan Puar'a berişka pekat 6 saatin köperek vaxt getirdi. Congo'a berip okuş kolaylık. Tətilde Laos'a kaçsam mı, ya ki Congo'luk savaqdaşlarım Ventiyan'a oynağılı kelsimi kolaylık. Texımı köp cungoluqlar oq boyuzgı oltırıp Laos'a sayahatki berip, Lamprabang, Vanrung'nın puhravi qunalğı və yemek işmek kəsbigi türtkü boldı. Mən Laos cungo alaqısıdaki soda porsisini gördüm. Oqış bütküzgendikin Laos cungo dövlət halqıgan əşya

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdinavatkan, izdiniş damıda alığı ilgirilavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşalımız, mən Arapat Ösəncan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 31. günü 2022-lik yeni yıllık təbrik sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2022-li 1. ayının 26. günü Sanshi ülkesi Linfen şehirde təşürüştü bolğandı kılgan Kompartiye Xalık Üçülü İşkılıdu namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020-li 9. ayının 3. günü Jongo halkının Yapon tacavuzçılarına karşı uruşu ve Dünya faşizmga karşı uruş galibisinin 75 yıllığını hatırla söhbet yığında kılgan Jongho milletinin uluq gölenişini emelge aşırışta küreş kılış royda çın turuş şart namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020-li 10. ayının 23. günü Jongho halk fidayı kısmının Amerika cahangirlikke karşı durup Çavuşengi yardan beriş için çigradın çıkıp uruş kılgalıkının 70 yıllığını hatırla şeyinde kılgan Amerika cahangirlikke karşı durup Çavuşengi yardan beriş uluq royunu evci aldırıp Nurgun yeni tarihi Allah'ı dilikki ige uluq küreşini ilip beriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 31. günü 2022 yıllık yeni yıllık tebrik sözünün bir kısmını anlatımız.

Şundaqla dünyaya qoşqan tökpüsi. Köpçülükni tekimi yaxşı turmuşki eriştiriş üçün köz aldımızdiki neticilerden qanaatınıp qalsaq bolmaydı. Yine naiti uzun yollarını besişimizgi toğru kelidi.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 26. günü Sanshi ülkesi Linfen şehirde təşürüştü bolğandı kılgan Kompartiye Xalık Üçülü İşkılıdu namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Kompartiye halk uçulu iş kılıdı. Halkının kündün küngi yakşı turmuş keçürüşü, yıldın yılgı yakşı ütüşününü közleydi. Sile turuvatkan cay, Lülyan şentiği. Yenin ladıla Huanghe deryası ba. Onun neresi şenşi ölgüsü. Men yezığı çüken çağdı turgan yençen nayesi mu bu caydın yırak emez. Yer şeklimi muşundak cılgı edirlik. Serik topuluk egizlikte ecdatlarımız yaşıgan. Bu zimin Junhua medenlikimizni apiridi kılgan. Vakit ne mi digen tez ötken he? Biz bilen tan dimettik Junguluk'la küçük vakti da capalık turmuşunu baştan keçirip bakkan. Şehirliklerim o yamak giyimlerini giyip bakkan. Ben Şimali Şenşi'nin yeğisi turgan çağlarımda teki özüm yip yigirip rak tokup bakkan idim. İlgiri yezlağı barganda kişini bir aram kılıdgan ya undak ya mundak işlerini körgünümde könlüm tolumu yerim bolattı, buzulattı. Hazır karaydıgan bolsak, yezlerimizin kıyapeti pütülley özgerdi. Yemek, içmek, kiyim keçek ve lazım etliklerinin hemisi burunkuğu okşumaydı. Cungoluklarının neçi min yıldın boyanki kiyiş, toyuş meselesi teltük sel boldi. Bu kıytım Senşi ölküsüge gelip işki kenditini köydüm. Köpçeliknin azırkı turmuşudun razı bulgalıkını körüp naiti hoş buldum. Bunun dinkin mağındıgan yolumuz tekin naiti uzun. Birinci yüzyıllık küreş nişanı işka açtı. İkinci yüzyıllık küreş nişanının yeni sepiri başlandı. Biz sosyalistik zamani vilaşkan devletini omumüzlük kurup çıkımız. Zamani vilaştırış yezgiliki yezlani zamani vilaştırıştın ayrılalmaydı. Namaratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kiliş neticilerini mustekkemleşni, yezi kenitlerini güllendiriş bilen yakşı cipsulaştırıp, yezi turmuşini zamani vilişki yüzlendiriş gerek. Şundula mangansiri ümit kütolumuz. Jongo Komünistik Partiyasının hakimiyet yürgüzüştiki birden bir talışı, halık amız üçün yakşı kiliş, halk ammasının bəxtlik turmuş üçün elişiş, tökp koşuş, mulazimet kılış. Bunda qatti intiliş, yüzne cildin buyan iş özgergini yok. Kançılığan inqilabi kurballa ve ecdatla bunun üçün hayatın təqdim kılgalıqı. Devletnin kuruluşu, ıslahatı, terakiyatı üçün nurgun yürekkeninin sərip kılgalıq üçün biz bugünkü günkü kilalıdık. Biz əsli məqsədini unutmay, buruşunu əsli çınsaqlap, əvlatmı əvlat işlisək, Junhua Xalq Cumhuriyeti qurulğanlıqığa 100 yıl bolğanda, Jongo və Junhua milleti dünyanın şərqidə texumu məzmut, mərdanı qət götürüb durudu. Pütkül insaniyyət üçün texumu zor tökpü qoşudu.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9 ayının 3. günü Jongo halkının Japon tacavuzçılarına karşı uğruşu ve dünya faşizmge karşı uğruş kalbisinin 75 yıllıkını hatırla sökbet yığında kılgan Jongho milletinin uluq gölenişini emelge aşırışta küreş kiliş royda çıntırış şart namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 23. günü Jongu Halıq Pidayi kısmının Amerika Cahangirlik'e karıştırıp Çavşen'e yardan bir üçün çıgıradın çıkıp uruş kılgalıqının 70 yılıqını hatırlaşığında kılgan Amerika Cahangirlik'e karıştırıp Çavşen'e yardan bir iş uluq royunu əvj aldırıp Nurgun yeni tarihi alahidlikki ige uluq küreşini elip beriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Америка жаһангирликке каршы туруп, Чаушенге ярдам бериш урушунун улуг галбиси, Жунго халкы орундан дес тургандан кийин дүйнөнүн шаркыда кат көтүргөнүн хитабнамасы. Жунхо миллетинин улуг гүлүнүшкө жүзлөнгөнүнүн муим абидиси болуп, Жунго ва дүйнөгө нисбетен зор һәм чоңкур ахмиятка ээ. Бу уруш аркылуу Жунго халкы тажавузчуларнын дөөлөт дарвазамызгыча бесип келип, Yeni Jongo'nu büşküdülü ucuqtırı vetçi suikastın tarmar kıldı. Bu, bir muş atmaq bilen, yüz muştun saklanmaq digerlik bulup, Jahangirla Yeni Jongo'u korallıq ucum kılışkı petin almas boldı. Yeni Jongo kaddini hakiki ruslu valdı. Bu uruşta, ziminimizin tınış amallıqı ve döltümüzün hatır cemlikini kolu keltürüp, Jongo xalqının zoravallardan qorxmaydığan poladdek iradesini toluq namayan qıldıq. Bu uruş arqılıq Jongo xalqı yaqınqı zamandan boyanqı başqılığa bozak boladığan xalqının çırayı qırıp iş gördüğan 100 yıllık arnomusunu üzülkesil yuyup Şarqı Asiya kesel körpüsü diyen qalpaqını üzülkesil çörüp taşıldı. Jongo xalqı haqiqi türde qaddini kerip ruhlandı. Bu uruşta Jongo halkının royi ve xısıltını urgutup, Jongo halkının bir niyet istifaklaşıdığan kaysirana xısıltını toluq namayan kıldıq. Bu uruş arkalık Jongo halkı tacavuzçılarını mağlup kılıp, bütün dünyanı zilzilige saldı. Yeni Jongo'nun Asya ve halkıra işladiki muyum oranını tiklep, Yeni Jongo'nun çoğun devletlik oranını namayan kıldı. Bu uruşta bütün dünyanı Jongo'ga yeniçe nazar bilen karaydığan kılıp, Jongo halkının dünya tınıştıkını koğdaştaki katli iradesini toluq namayan kıldık. Bu uruş arkılık, halk armiyesi uruş ceryanda uruş kılışını ügünüp, uruş kılgansırı kayserleşip ve küçüyüp, mühim herbi tecrübeye erişip, yakka armiye türüdün, armiye kısım türü toluq bolgan birikme armiyaga aylınıp, Devlet müdafiyesi ve armiyanın zamani verişini zor derecede ilgiri sürdü. Bu uruşta, halk armiyesi cengvarlık arkalık dünyanın zilzilgi keltürüp, dağdıl uruş kılıp, cezmen galbi kazanıdığan casartın toluğnama yankıldı. Bu uruş arkalık, 2. Dünya uruşu ayaklaşkan dinkiyinki Asya, hatta dünyanın stratejilik endisi çoğunkuru yaratılıp, dünyadaki ezilgücü millet, ve halkının, milletinin müstakilliği ve halkının azatlığını kolu keltürüş yoludaki hakkani işlerine intayin zor ilham verilip, dünyanın tınışlığı ve insaniyetinin terakiyat işleri güçlük ilgiri sürüldü. Bu uruş, Polattek Pakit arkalık, dünya ehli güçünü uxturdu ki, erkandak devlet, erkandak armiye kançılık güçlük buluşudun katli nezer, eğer dünyanın terakiyat ikimine karşı meydanda tursa, Küçlülükkigi tayınıp acizlanı boza kılıp, ikimgi karşı yol tutup, tacavuzçılık ve kengaymicilik kılsa, mukarrar halda baş közü kanğı boyuludu. Bu uruşta, hakkaniyetinin zoravallık üstüdün cezmen galbi kılıdıgalıkı. Tınışlık ve terakiyatının tosuvalgılı bulmaydıgan tarihi ikim işkelliki yeni bir kitim ispatlandı. Amerika cahangirliki karıştırıp Çavuşengi yardan biriş, dehşetlik uruşu da, Tahırman Jongo halık pidayı kısmı, vatan ve halıkının menfaatini hemmedin ala biliş. Vatan ve milletinin izzet hürmeti üçün pidakarlık körsütüştek, vatanperverlik ruhi, baturluk ve kayserlik bilen ilişip, can pida kılıştek inkılabi kahırmanlık ruhi, japa müşakkatın korukmay, cuşkun cengvarlıkını baştın ahır saklaştek inkılabi ümitvarlık ruhi. Vatan ve halık yükleyen buruşunu ada kılış üçün merdanlik bilen özünü beğişlaştık inkılabi sadakatmellik royi. İnsaniyetinin tınışlık ve hakkaniyet işleri üçün küreş kılıştık, internasyonel

Dostum, belki yadınızı boz gerek, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Gülmira Şemşidin'in Toy Köngnek namlıq postunun aldın kısımdan anlap kandıq. Zalala, riyallıqı tən berip, bu azaplıq keşmiş koyundan kutulup çıkış üçün tırışıb atandı. Hem şundaqla, ətrafını pərvanı bop jürgen əzmətke fırsat verişnimi oylap yürü atandı. Amma kütmeyende, ızcıl onunğa gül ve soğulanı təqdim kılıp kilu atan kişinin, Şükrət işkerlikini bilgini de kulaqlarığı işlemeyle kaldı.

yıl tunca kar xeyliğe baldır yakkan idi. Ama xudu iyisi qilip yığıp sağandak, xatalıqını yoşuruş üçün ızınımı kaldırmay erip, şüpheti bir ayıqıcı özünü körsatmayınca, bu yurtun asmını keş güz yamğırı onçı kaldı. Toy pəsli bir sıkıp, toy köğnek ve murasım köğnekleri asasen net çıkıydımdan kilip oğan idi. Emdi yeni yıllık en yeni pasondaki köğneklerine ekilişimge doğru geldi. Aslındaki planım bu yetçe, kile hapta Guangzhou'a mağmakçı buldum. Tordan biletini ilip koyup, şagırtlarımıza kündü mən yokçağda dikkat kılışkı tigeşlik işlani az-azdan tapılap durdum. Bulup mu, şahsi tazlıq anca yaxşı bulmağan xeridala kırsa, ayrım bir parça rəxni köğneklerin koltuğuğa dikip koyunla. Andın, köğneklerin kaytırıp əkəyendin kin, çoxum, vaxtı da pak üzüyünla. Ağı kızıl köğneklerin zapısı tarbıp kapdı. Halime hedemge apırıp əsanla, onşap koysun. Kaş onşatkılı kırdığala bolsa, Ramila onşsun. Başkıla aldırap, baş-baştaklı kılıp tıqtak üzüp yürmanla. Kaşını bir buzup koysu çatak. Silege fırsat yek köp. Dəbdəgə mənsiz bəygən bu iyice, kaş siz işini köpürək məşri qılınla. Noriman, sizin kolunuz əplik. Şundaqdım o, çaş yasaşını toxtumay məşri qımsınız bulmaydı. Tordan yeni çaş basollarını körüp ögünün. Mən misiləgə işkirdən yenici material ağaç gelmen. Haras, mau tajgı parlap koygan yelik halkının birisini tapamadım. Safanın aslırıqa, kırım üstünün aslırı qarap yığınla. Çıxıp qalsa əcəb əməz. Azimet, köngül ilişki şünce mahirgi, xuddi 18 yaş vaxtımda qaytkandak yürükümünün qaytadın uyğutup, meni özüge bağlı ilişki urnu atatdi. Onun toyuqsızla kolumunu tutu ilişkileri. Mən acırtı ilişkinin burun koyu bitip, belikimden tutup, yoldan ötküzüp koyuşları. Möremni tutup, koğdaşları. Xoşlaştığın çağda meni əhmək kılıp, uyan buyan qartıp, toydurmasıyla mənzimge suyu ilişkileri, kızlı kalbimni bütünlüğü özüge məbdun kılıp ağan idi. O beni Ürümçiye ap çıkıp koydu. Andın ayrı durumumu uzatıp koygalı çıktı. Bizim münasibetimiz tekhi o derecede inik bulmağan idi. Gerçi 29 yaşka kırıp kalan bulsam mı, beşimden ötül yaşkımı resmi halde köngül ısar kımıgıca muhabbetleşkerlik ve adleşkerlik tep hesaplamaydıgan bulup kalan idim. O gep arlarda bana özünün menin jigitim işkerlikini tekilip ötetti. Mən bulsam, kastan gepten geçip, münasiyetimizin teğe bekitilmeyeligini əskert etdim. Şöhretini tamamen unuttuğunuz, ə? Qanaq deysiz? Unuttuğunuz mu, yok? Unuttum? Əmisi yaxşı. Əmdi, şu könlünüzden mağa orun bir ələmsiz. Mağa talap koyu atamsız? Sizin çüçü. Meninç ondaqa məstək. Əmisi nemiş kılıp atkandı ben. Belesi eti aldınız mı? Hə, əlbette. O, yan çoğdan bir belə yüzükten çıkadı. Bu belə yüzük taç şekillik bulup, naitin nəpis çıraylıq idi. O, kolumlu bir erişimini işaret kıldı. Mən işkili kolumlu dərhal kəynimge tıqqı aldım. O, külüp gedib, siz nazını vatamsız, dedi. Yaqay, dəb külüp taşıldım. O mağa yakın kilip kolumunu tuttu. Bu çağda işkimizin tanıqları öz ara parlaşıp ketip atattı. Kainimge bir qadam daçıp kolumunu sözdüm. O bela yüzükünün kolumunu taqap koyğandan kiyin belat mana əmde köngülünüzge orunğa egi bolalamdım. Mən bu belatni demegen. Əmisa sizin talipiñizge belatni siz Guangzhou'dan kelgende toluqlap beray. Hazırca bu zakalat kisap olsun mu? O oru meninki. Kimligim bu içi zakas kıp koydum cümü? Beşini lanıştıp makulluq bildirdim. Biz, manu muşındakla muhabbetnin dəslapki qadımına ağan iduk.

0: Yeme içme isini uktatkan atananga muşunda cevap kaytıramsa?
1: Adamı sendek göt olam dey.
2: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık davrida çalık ağalarını bir ömür tırışıp tuluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindik amısan bulmaydı.
0: Allah veremse.

0: Senin şu toy kılış uzağın anlayışı mı?
1: Ben bu olay yaşı köyüdeki yaşa çıktırışı vardı mı?
2: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlarımı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi, ilham medet berişi kerek.
3: Apa!
4: Ha, kızım sen mi bu?
3: Dadam şikayetlerle bir neçkür kıyım ağandım. Adladım tez yetkilişten evlenler cuma.
4: Makul makul. Kızım
3: al. Ara silahı yeni biraz kuvvet yemeklerimi aldım. Memmisini biz onu yurt taraflarda yok deydi o.
4: Ben deymen. Senin aylatı.
3: Apa, siz onu imdeydiğinizi bilmen apa. Pulunu buzup çaşmadım. Dadam şikayetlerle yeşim çoğuyup kaldı. Kuvvet dolukla durgun olan yakşı apa.
4: Kızım, minin sana demek
3: ki... Yorozun bu yiyen üstü cümur ağası. Neçkinliğin kince yesliğe karadı.
4: Ha ha, belki yakşı baktı.
3: Ha, bana geldim. Makul makul, apa, hazırca ciddi işim çıkıp kaldı, kim paranın şeyle ya? Dadam bu salamı yitip koyun amca, hoş hoş hoş.
4: Hey balam, minin şu sen bilen köprek paranın şu ağım var idi.
5: Atanımız bilen mundaşkınımız, ula üçün en çok soğuk attı.

Сүймүк достор, программабыз кайтып келдик. Бир яш жигит мааллимден шундай маселе сурапты. Мен бу жыл 20 жашка кирдим. Менин тунжу кызматым китапканада практикант болушту. Лекин менче бунун эч кандай ахмияти жок. Келгүсүмдүн сөз эчишке мажбурат кыла алмайман. Мага азыраак таклиф берген болсоңуз. Бул жагда мааллим шундай депти. 20 жашты эмне кылыш керек? 20 yaşta elbette okuştun sırt, işlep anca mınca okuş pulunu tepiş gerek. Ben 20 yaşımda bir kahvehanede işleydim. Bunun ahmiyeti var mı? Elbette var. Özünüz onunla mene ata kılışınız gerek. Tamakhanede kaçıyışının ahmiyeti var mı? Elbette var. Oyun da yapın. Acaba fakat çoğuşlarını kısıla onun ahmiyeti var bulamdı? Siz ahmiyeti bar narsalarni o'ylab yetadigan chog'da hayotingizni oxirlashdi. Bu to'g'riliq o'ylanib o'ltirishingizdan ma'nosi qolmaydi. O'qituvchi bilan o'quvchining mana bu qimmatli dialogidan shuni his qila olamizki, boshdan kechirganlarimizning qimmati va ahamiyatini turmush bizga bermaydi, balki o'zimiz tafakkur qilib o'ylab yetamiz. Hayotlik plan bilan bitmaydi, balki bir qadam bir qadamdan Estağidlilik bilen besilgan kademlerden teşkil tapıdı. Demek, arzularımız aldıda köpinci vakitta muhim boğunu netice emez, belki his duyuğu. Yani şu ceryan baştan keçirgen keçirmiş. Elbette kımmetlik his duyuğunu biz pulgu setev alanmayımız. Ama baştan keçiriş arkalık kımmetlik tecrübeye erişimiz. Barcı dostlarımızga muvaffakiyetinin yar buluşunu, güzel küllerinin yar buluşunu ümit kılımız. Genemizse güzel nakşılarımız hazırlık keyfiyatı olan için.

Ha, sevimli dostlar, programımız devamlı şıvatıdı. Bir adam bakende, o daim sırt kışıkkanda öyüge oğur kırıp gelişinin şundak ansıraydıken. Şunu bilen o ahırı mundak bir amal tepipti. Yani öyünün sımsız torunun mehbi numarını içip etken. Şunu bilen her kıtım öyüge kaytıp gelgende, on neç adamının yan fonunu kötürgen içe öyünün aldığı zonzuyup oltırgını körüptü. Bu hikaye azırak mübalığılaştırıp etken bolsa mı, lakin bir kaydını düşündürüp verdi. Yani bazı meselelerini başka noktadan oylayan vakitte neticesi okşaş bulmaydı. Şu an biz bazı meselelerle yolukkanda akıllanılık bilen bir taraf kılışını bilişimiz gerek. Anlayıcılarımızın her bir günü kuşal keyfiyatta ölsün, güzellikle git olsun. Yani ondan bolsa güzel keyfiyatta nöbetteki nakşıkı kulak sanaylı.

Demek radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanıda adəmni heyran qaldırğıda küzütüş ixtidari ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Ula bilay salgan kutullarını daranglatıp, maşkin töpelikinin dereklik oluğu yitip gelgende, kün dereklinin kaynigi ütüp olgan idi. Golunun otursudaki ot çöple şünçilik yumuran idi. Yupurmakları ken parkırap durattı. İgizliki beldin aşattı. Köpçilik boyu çüşümüz mu, inigi mu, dep kıskılı kengişi valgan dinkin, Yermelin birinci bulup sol aldı. O igiz boy, öngü kara, gevdilik, çalgı çepişta dankıba dikkan idi. O solunun beşiği kelip, kaynigi bir karı bitip, andın çepişini başlıvetti. Kalgalla onunğu katarlışıp, menip, töpüliknin bağırdın tapını gıçe, kiyen yanı yukurgu kötürlüp, ormanın çeti geçi çepip mandı. Kün ormanın u terpigi ötüp getip, şebnem çüşkü başıldı. Çalgıçıla pekat töpelik çıkkandıla künlü gördüğen boldı. Tuman kaplıvalgan oyman cayla ve töpeliknin u terpideki yerlerde ula kün kömey, şebnem çüşüp öl bulup getken çöplerini çepiş attı. İş kaynap getken idi. Çalgılarının yıkımlık şartıldaşları bilen yıkılıvatkan huşpırak otla igiz-igiz katarlarını hasıl kılmak deydi. Kıskı sollarda tıkılışıp kalgan çalgıçılarının dem bileği selivalgan kutulları daranışıp getetti. Dem çalgıları bir-birge tegişip cırak-cırık kılıp kalattı. Dem çalgılarını bileşkeller de bileylerinin gırt-gırtları etrafını bir alattı. Dem bes-bes bilen çepişi vatkan çalgıçılarının huşal külkü çakçakları ağlanıp kalattı. Levin bayık edekler

Diqqalla maşkin töpülükinin çöpünü çöpüp, ahırkı sollanı ayıqıgı yetküz vətkendinkin çapallarını kiyip, xuşal haldı öylürge qaytıştı. Levin etiği minip, ula bilen qiymağan haldı xoşlaşıp, öyü tərəpki qarap yol aldı. Töpülük çıqqanda pəski qarıdı. Pəstə nepiz tuman üzüp yürətdi. Dikkallarının karısı görünmeydi. Pekat huşçakçak, kopal avazları, kakaklap külüşleri, bir-birge urulup getip atkan çalgılarının taranglaşlarla anlınattı. Levin terlep, çaşları olduğu çüp, pişanısıgı çaplışıp kalgan idi. Aptap tüküyüp, kardap getken dümbüsü bilen meydisi mi tergi çömülgen idi. O huşal halda Aksının xanısığı kırıp geldi. Kozni şef, çüşlük tamıkını yap bulup, muz silingan limon suyu işkeş, yenili poştudun kelgen gezit bilen jurnalını okup oltıratdi. Yuğan bir paç yeğenin çöpünü pütüllay çep bulduk. Şunçilik könüllük çepik buldu digine. Bugün senin könün kandagarak ötti? Levin tünügünkü könülsüz söhbetini pütüllay untip ketken idi. Vay tengerim, nim bop gettin sen? Kozneşip, inisiga narazı bolgan dek karap koydu.

0: Şık, şıkni yapkın. Az diken de 10 çivinli özen bilen bile ep kırdın. Koz neşip çivindin şunçilik bizarıydı. Çivin kırıp almasın deyip şıkleri izlenip mekkem yiyip ulduraktı. Fakat karangı çüşkendil açattı. Ezbrahi bir çivin mi kırmadı? Kırıp kalan boz özen tutuvalı men. Çöp çepişinin kançılı köngülü kikerlikini sen bilmeysen de. Bugün vaktin kandakarak öttü. Yakşı öttü. Sen rastılla kün boyu çöp çapkan sen mi? Koskun biraz aşkandı. Kozma sana hemen imeni teyar kıp koydu. Yak yak, işim yigim yok. Şu yerde tamak yev aldım. En çıkıp yünü olay. Bopto şundak kıl. Seldin kiyin kışın kırmen. Dedi o inisiga karap beşini çay kap koyup. Çapsam bulmam se. Bu gepni o külüp durup koşup koydu. Andın giz jurnallarını yığıştırıp sırtkı çıkışka hazırlandı. Onun bir dilla hoşluğu tutup gelip inisinin ayrılığısı gelmeyi kalgan idi. Bayı yağmur yakkan çağdı ne dedi? Umu yağmur bulamdı. Azrak tamçılap koydu şu. He, me hazırlı kırma. Karaganda bugün vaktin obda ötke yokşaydı. Şundak mı? Yakşoptu. Levin şundak depla kiyimlerini almıştırgılı çıkıp getti. 5 minuttin kiyin akı ini işkisi tamak hanıdı yanı uçuraştı. Levin'nin korusu aşmağan. Kuzmanı rencitip koymaslık uçulla tamakı oltırgan idi. Lekin yeşki başlığında tamak bekme tetip getti. Kozni şef onun karap külüp oltırattı.
1: Eras, senin bir parça hetan ba, dedi o. Kozma, peski öyge kırıp hetni yap çıkın. İşini yap kuyuşunu unutup kanma. Het oblon eskiydin kelgeniydi. Levin hetni içip okudu. Oblonuski hetni Peterburg'da turup yazgan bulup, onun da Dolly'den hat aldım. O yer goşovdu idi. İşleri epleşmeyi vatka okşaydı. Sen berip, onun mesleğet berip yardım kılıp dursan. Bu senin kolundan kildi. O seni köse çokum kuşal buludu. Öz yalguz kaldı o biçare. Kıynanamla tek çiçet elde değilgen idi. Bek yakşı boldi. Men çokum ulanı körüp gelişim gerek. Dedi Levin. Bomsa işkimiz bile yürüp gileyli. O tolum obda ayal. Rast emes mi? Ulanın turvatka yeri yırak mı? 30 çakırım çikiludu. Yak. 40 çakırım kile. Yol mu nait yakşı? Yakşı gepken? Dedi kozni şef külümsürgen peydi. İnisinin bu halıtı onu mu hoşal kılgan idi.
2: Pahu, nemedige iştahı senin diki.
1: Dedi o inisinin taksigi enişip turgan, kündü köygen yüzü bilen boynuğa karap.
0: Kandak yakşı, emgeknin her kandak ekmeklikini davalaşka, kançilik paydalık işgellikige sen işenmeysen akıcan. Men medisinani emgek bilen davalaş dige yeni atalgulen büyütmakçı men.
2: Sana bundak davalaş usulunun lazımı yok.
0: Uğur şundak. Ama nervisi de çatak bağ ademlegi lazım.
2: Eras, bu ne sınav görüş gerek. Men otlakı berip, kılıvatka ışığını körüp gelmekçe oğandım. Lekin künbek ısıp ketkeşke ormandın nergi ötenmedim. Uyadı birden oltırıp, andın ormanını arlap menip kentki badım. Uyadısının iniganağını uçurtup, onun dın dikkallığının sana kandak karaydı kallıkını sordum. Baykışımça, ulasının bu işini yaktırmaydıken, iniganağın, bu begim kılıdığan iş emas idi, dedi. Kıskısı, ulanın çüşendisi de özleri hocayının işi dep atıgan paliyetlerge kartta katti belgilemeleri bağışaydı. Ula hocayının özleri belgilegen belgilemeden halkı peyitşigi yol koymaydıken. İhtimal şundaktı. Ama ben şunçilik lezzet aldım ki, bundak lezzetini ömürümde ip bakkan emes men. Bu işin hiç kandak yama yeri yok, dedi Levin aksığı cevap verip. O işim ulağı yakmasa, emiz kandak kılışım gerek. Lekin iş vakası yok. Şundak emes mi? Kandaklı bolsun, dedi Koznishev sözünü devam kılıp. Bugün hükümetin bekle razı iken sen. Tolum razı men. Nait yuğan bir parça yanın çöpünü çepip tügettik. Meyeni uyadı acayip yakşı bir boy velen tonuşup kaldım. Şunçilik yakşı ademken heyran kalı sen. Ondak da bugünkü bir günün tolumu menilik ötüp de senin. Menin mi köngüllük ötü? Birinci olup ben işki şahmat meselesini yeştim. Bir acayip kızıkarlık. Peşki bilen başlanıdı. Bunu sana sel turup göğüstü men. Kim ben yine işkimizden tünögünki paranımızını oyludum. Nime? Tünögünki paranı demse? Dedi Levin tamaktın kiyinki rahatlengen kıyapıtı bilen gözlerini kısıp durup. Bu tünü gün nemi toğırlık paranlaşkallıkını zadılı yadığı keltürelmedi. Tünü gün senin digerlerin kısmen toğırken, işkimizden geplirdeki perek, sen şahsi menfaatini hareketlendirgüş köyüş dep karaydıken sen. Men bolsam, məlum bilimgi igi adem, umumnun bəxt saadetigi köngül bölüş kerek, deydiken men. Senin digerlerinde oğurluk buluşu mümkün. Maddi menfaatini çıkış kıp elip verilgan paliyetle köpçülüknün arzusuğa teğimi muapık geldi. Umumen etkanda, sen tolum asa hayacalını sen. Hüddi Fransızla etkandek, kenin kızık, kılımen dige işini kılısen. Bir işini kısan tolup taşkan kızgıllık bilen berlip kılıdiken sen. Bombasa kımmaylı koyduken sen. Levin aksının geplirdin eşnemine düşenmedi. Hem düşünüştüme halimedi. Şunlaşkımı mendin birer meselini sorap kalması bolattı dep korkup oldurdu. Sorap kalıdı kalı bolsa özünün onun gepine kulak silip anılmağallıkını aksı bilip kalattı. Ehval eni şundak fukam, dedi Koznishev onun mürsüge urup koyup. Şundak elbette, onun nemisi ba deysen. Men gepimde çıngı turvanmay men, dep cevap berdi Levin balılağı has uyatçallık bilen. Arkadılla, men onun bilen nemi doğruluk talaşkan bolgu ettim. Elbette, menin mu, onun mu doğru? Emdi men depterhanığı berip, İşlanı orlaştırıp koyup gelişim kerek dep oylap ornıdan turup ketti. Hem rasa bir kerli velip andın aksığa karap külümsirap koydu. Koznishev mu külümsirdi. Aylınıp kelgin bolsa yür, billa aylınıp keleyli, dedi Koznishev huşhuy tetik enisidin ayrılgısı gelmey. Depteyhanıgı basan memi billi baray. Meras, Levin bir dilde toğlap ketti. Koznishev onu çöçüp karadı. Nim boldu? Nim boldu? Agafiyanın kolu kanda hop kalkandı o? Dedi Levin beşiği urup. Onu esimden çıkırıp da koyup deme. Heli yakşı hop kaldı. Şunda kosumu yükürüp berip onu körüp çıkay. Kimlerini kiyip boğuş kelimen. O, ötkinin ökçüsünü şakıldaktak şakıldıtıp, pelenpeydin yugürüp çüşüp ketti.
3: Мен саң шуны деп куяй. Сәндә горор дигән нәрсә юк. Кадер кыйммәтеңне белмәйсәң, әхмәк ханы һәм әшәдди усул аркылы лайык таллап, кызымызды шәрмәнде кылып атсаң, балагы тыкып атсаң.
4: Киназ, ундак димәң. Мен зат немиш кыпты мен?
3: Мен неме кылдым демсән? Неме кыгыныңны мен саң деп бирәй. Беренче, сән кызымызга таләп куйган йигитләрне үзең чиллап келдең. Бу эш әтәлеп бүтүн Москвага пүр кетиди. Бу турган гап. Әгәр ултырыш тәшкиллемәкче булсаң, үзең таллыган йигитләрне ла. Бүгенкедә кызымызга тәкъдим куйганларны ла чакырмай. Байбәтчеләрнең берни куймай, һәммәсен чакырсаң, таңсы өткизеп бәсәң яхшы булмамды. Мен сән чакырган у йигитләрдән бизар, шунчилек бизармен. Сән бу кылыгың белән кызымызның бешене айландырып үтүпсән. Левин уладын мин яхшы. Петербургның у бәгзадылдырының һәммәсе худды машинада ясап чыккандек бер келиптин кесәкләре. Бузук нимеле? Бу нимеләрнең әҗдади падиша осымы? Минең кызым ундакларга мохтаҗ эмас.
5: Хөрмәтле радио аңлаучылар, аңлаватканыңлар Мәркәз халык радио станциясының радио китапханәсе программасы. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болып атканы Толстойның дөньяга мәшһүр романы Анна Каренина.

Kırxanıda kır yuyduğan kazan mı? Kiyimləgi dəzmal salıdığan tahtay mı yok idi? Bir neç gün gece dolli xatırcam turuş, aram eliş ornığa bu dəhşət palaketləgi yolukup köp təşviş çekti. Köp tırışdı. Lekin eşnimigi küçü yetmey, közlergi tınmay kelip duruvatkan yaşlarını zorugu tutup yürüdü. Bu yerinin gocidari əslide dervazıgı qaraydıgan adam idi. O mulayim hem kamlaşkan adam bolgaçkı mı? Obloniskinin közüge sık görünüp gelip, dervazı vellikten gocidarlıkı üstürüp koygan idi. Lekin o dollinin derdigi derman bolmadı. Disila amalım bolmadı. Bulam anım ışındak yaramaz hak. Dep durattı. Hiç kandak yardan bəm etti. Bu ehvalını onşaşka amal yok tek idi. Lekin başka barlık ailelere okşaş. Oblonskiylanın ailesi de mu közge anç çelik maydıgan. Ama naiti kireklik ve paydılık bir adam çıkıp kaldı. O Matryona idi. O hanımının könlünü yasap, hem iş ornığı çüşüdü, yakşılanmaydıgan iş yok dedi. Ve işlani oldırmay, temkillik bilen başlap getti. Matryona deru gocidarının hotunu bilen yıkılışıp, birinci günüla gocidar üçü akatsiya derhinin tüyüde çay içip oldurup, her hıl işla üstüde mesleğetleşti. Uzakı bamayla aşu akatsiya derhi Matryona'nın kulübüğü aylandı. Kulüp azaları gocidarının hotini, kent başlıkı, iş becirgücü ve Matryona'nın terkip tapkan idi. Şunun din kiyen kıyınçılıkla asta asta az işkı başıldı. Bir heptedin kiyen kıyınçılıkla tügep işla ornuğu düştü. Ügüzü remont kılındı. Aşbaz tepildi. Toxola seti velindi. Seyirla süt berdiğan boldi. Bağının kaşaları yasaldı. Yağatçı kır sıkıdığan əsvap yasap bədi. Şikaplağa ilmeklə bekitilip, işikleri eçilip getmeydiğan boldi. Yani kopal rəhbilən kaplangan dəzmal seliş tahtısımı bab olup, şunun din kiyen kızlarının hanısının dəzmal hidik etmeydiğen boldi. Siz daim amalının yokluğunu da deyittiniz. Emde karan? Dedi Matryona dəzmal tahtısını körüstüp. Ula hatta ulağa etrafını kuruk ot çöpler bilen tosup yünüdüğen caymı yasap bədi. Birinci bulup o yerde Lili yüyündü. Dolly'nin bir kısım arzusu emelgi eşip, toluk hatırcam bolup ketelmesi mu, her halda rahat yezi turmuşuğu erişti. Dolly'ye altı balı bilen hatırcam bol almaydı. Balılarının biri ağırıp kalsa, ikincisi mi ağırıp gelişka tayyarlı turattı. Üçüncüsü ozukluk yetişmese, törtüncüsü tuyuksuz terikkek, açık yaman bulup kalattı. Birden bolsumu aram alıdığan vakitleri az idi. Lekin şu avarıcılık, şu teşvişle dolu üçün birden bir bəxt idi. Eğer şu işle bolmağan bolsa, özünü yaxşı görmeydiğan erinin işlerini özü yalğız oylap oldurgan bolattı. Gerçi balılarım ağırıp kalmasıydı dep ensirep yürüydiğan. Balılarımı biri sakaysa, biri tersi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Yaş turay desiniz, yaşladak yaşan. Haptakhri dostlar bilen muqim yığıldığa vaqt geldi. Şauni özün bugün yüzünü yüp sırkı çıkış yokluğunu etip, köpçilikini onun öyde yığılışı təklif kaldı. Şauni'nin öy kəgende o erin çəklik bilen köpçilikini öy başlap kirdi. Andın biz bir neçimiz safada oturup yenik muzik anlıqaş tağdın bağdın baranlaştık. Her kaysımızdan koldun yanfın düşmedi. Bir günü muşundak ötküzdük. Köpçilik sırkı çıkıp faaliyet kılışını məsləhətləşkən bolsaq mı, sırt soğuk, tuman tixi tarqıp getmedi degendek bahanla bilen bizi şek bağmıdık. Bir saatten keyin biz sırtın tamak çakırıp yegeç televiziya tiyatrı gördük. Şauni paranı başladı. Onun deyişçe, o karmakka bar ğansır qeyirip ketkende körünüdüğün, 20 neçe yaşlı kızı oxşumaydıgan bop qapdı dek. Şuna o köpçilikke qoruq yoktuş önümü yaxşı köz məlhimini tavsiye kıldı. Köpçilik bir pas talaşlar çıkılışkandın keyin Şafan, əmliyyatta her qandaq asıraş boyumlarını işlətsək mi paydası yok. Karmakka qeyri körünüşümüzden səbi şu ki, biz yaşanğılanın turmuşunu keçirip atımız. Xizmette kızgılıqımız yok, turmuşta mı kızgılıqımız yok dedi. Biz beşimiz safada bir çüşten kini yattık. İki yıl ilgiri hepte ahırını herkes bundaq ötküzü etmektik. Ocağda bizden barğımız bar cayla, kılğımız bar işla,